0: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 13 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti.

Ne kadar süslesen önün rüyalarımı. Sabahlar hayıra yormuyor Ayşen. Ağlarsan matemin yalar gecemi. Gülersen mehtabın doğar gecemi. Lale devrim geldi gönül bahçemi.

dostlarım namıma Ferhat dese de, ruhum aşk elinden imdat dese de, kör şeytan resmini yırtat dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım, her şeye erdi de zavallı, seni unutmaya ermiyor Ayşe.

Boşuna harcamışım kendimi insanlara. Boşuna çırpınmışım can dediğim kardeşlere. Düştüğümde anladım. Eyvah, bu sene benden giden gidene. Hele bir de yar diye sarıldığım, canımdan can kattığım, ona mutlu olsun diye kendimi harcadığım, o da bu sene benden giden gidene. Haykırırsın, sesin çıkmaz, seni kimseler adam yerine koymaz. Ölümü istersin, o da sana vuramaz. Eyvah, bu sene benden giden gidene. Ezgiler gelir aklına, ağlarsın, düştü gün bu durumlara. Bir yol ararsın, bulamazsın, bulamazsın çıkmaya. İşte o zaman anlarsın, bütün yolların kapalıdır. Bu sene senden giden gidene. Sarılırsın toz gördüğün alkollere. Yalvarırsın ulan beni tez öldürsün.

zana dalcı olsun. İnsanı mert diye malından, yiğit diye canından ederler. Sakın ha aldanma bu sözlere. Bittiğinde anlarsın kimse kalmamıştır seninle. Sakın ha, sakın, sakın.

0: zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dili olsa da konuşsalar.

0: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
1: Hadi çocuklar gidiyoruz. Hadi oğlum hadi.
2: Aşağıdan bekliyorlar zaten. Mehmet sen de göster şu yarayı.
3: Of çok kötü olmuş. Hadi biz gidiyoruz.
4: Görüşürüz kardeşim.
5: Bizi biz yapan her türlü bilgimiz, kişisel verimiz.
6: Görüşürüz.
5: Bazen ismimiz ya da bir yara izimiz.
7: Merhabalar.
4: Soldan ikinci oda.
7: Teşekkür ederim.
5: Hatıralar iz bırakır ve geride bıraktığınız izler size kim olduğunuzu hatırlatır.
7: Mehmet.
2: Abi ne yaptın ya?
6: Ay şu tırcıkla ben halledeceğim.
2: Ayşe koş yardımcı.
5: Hatıralar yaşasın. Size ait olan sizde kalsın. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
8: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
9: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
10: Bu mu? Bu mu?

hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: Radyo Doğu Bayazıt.
1: Bilirim acını gidenin gözü yaştı. Şimdi söyle bana arayı kim açtı, kaldık yayan. Bir sebebi vardır artık aman, bir feryada bin.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Sakın geç kalma erken gel, ailem şimdi KETEM'e gel.
2: Erken teşhis hayat kurtarır.

0: Daha fazlası için Radyo Doğu Bayezid'i dinlemeye devam edin. Devam edin.
1: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayezid her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayezid, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Evet, merkeze merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, ne habersiniz? Herkese hoş gelmiş diye söyleyelim. Bakalım kimler var. Hoş geldiniz, merhabalar, merhabalar, merhabalar. Kimler var görelim lütfen.

Efendim yeni bir aya merhaba dedik, yeni bir haftaya merhaba dedik, yeni bir güne merhaba dedik, yeni bir saate de merhaba dedik, bir de yeni bir programa da merhaba diyoruz. Hoş geldiniz. Kimler bizlere eşlik ediyorsa görelim. Sevda Hanım'ı görüyorum. Başka kimler var? Hatice Hanım burada. Gördüm sizi de. Radyomuzun ablası burada, hoş gelmiş. Maşallah, herkes bugün bir yazıyor, görmeniz lazım. Yetişemiyorum. Güner Hanım burada, hoş gelmiş. Ramazan Yegül burada, hoş gelmiş. Ve Elif Hanım burada, hoş gelmiş. Leyla Hanım burada, hoş gelmiş. Sema Hanım Almanyalardan bize yazıyor. Sema Hanım, Almanya'ya selamlar, hoş geldiniz. İstanbul'dan Muhammed Bey, hoş geldiniz. Cahide Hanım burada, hoş geldiniz. Filiz Hanım, siz de hoş geldiniz. Cahide Hanım Doğu Beyazıt'tan değil mi Cahide Hanım? Filiz Hanım, siz hangi şehirdensiniz? Bir de Filiz Hanım'a seslenelim. Şarkınızı bulamadık. Filiz Kaya, şarkınızı bulamadık. Rina dilim ve de ki yare o şiirin yare. Radyo Doğu Beyazıt Instagram hesabından gelenlere bakıyoruz. Yaren Hanım buradaymış. Yaren Hanım.

Şarkınızı bulamadık. Filiz Kaya, şarkınızı bulamadık. Rina dilim vedi ki yare uşirin yare. Radyo Doğu Beyazıt Instagram hesabından gelenlere bakıyoruz. Yaren Hanım buradaymış. Yaren Hanım.

Efendim Emin Bey buradaymış. Bakayım Emin Bey ne demiş. Ağrı'dır Hani Baba tur. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum ya. Var ya Hani Baba tur çok eski bir turizm şirketi yani yol yolcuları taşıyan bir firma. Hani Baba Ağrı'dır servislerinden bize yazıyor ve Memararat'tan Pivok parçasını istiyoruz demişler. İzmir'den yeni gelen ve çalışmak istemeyen evet kardeşim Tansu ve eşi Erdal için istiyorum demiş. Peki. Değerli yolcularımız ve de Kaptan İlhan için gelsin diyor. Vallahi tatilden sonra çalışmak zor oluyor Emin Bey. Yani kardeşinizi kınamayın bence haklı yani. Orada varım ben yüzün düşse neden ararım. Sesin ondan sonra başka. Yemin ederim sana yok yalanı. İzmir'deki eşi Nuriye Hanım'a ve çocuklarına istiyor demiş ve de çalarsanız sevinirim demiş. Tabii ki de çalarız yeter ki siz isteyin. Peki başka? Emin Bey'den bir mesaj daha ne demiş? Diyor ki bir de stajyer öğrencilerimiz için istiyoruz demişler. İyi ki Doğu Beyazıt Radyo var demiş. Eyvallah Emin Bey teşekkürler. Şeyde de mi şehirler arası dolmuşlarda da mı stajyer şey oluyor ya? Allah Allah bilmiyordum bunu. Stajyerlere bak ya sen. Stajyerler merhabalar. Emine Hanım hoş geldiniz.

günaydın. Ben Sibel demiş. Günaydın Sibel Hanım. Hoş geldin.

bakayım başka kimler neler demiş. Cahide Hanım bir şey mi yazmışsınız? Yo, niye sizin mesajınız görünüyor? Çok ilginç. Cahide Hanım eğer bir şey yazdıysanız görünmüyor, bilginiz olsun. Instagram'dan. Aa, bu arada Instagram'da bizi takip etmeyen hala var mı ya? Var diye hatırlıyorum. Bir bakayım. Abi, İsmail Koyuncu'dan Mijitahaska şarkısı istiyorum demiş İsmail kardeşimiz. Günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın. Bak mesela İsmail bizi takip ediyor. Peki başka? Bir bakalım, bir soralım dinleyicilerimize. Dur açayım. Filiz Hanım bizi takip ediyor mu acaba? İlk mesajı gördüğüm için soruyorum. Filiz Kaya bizi takip ediyor mu Instagram? Etmiyorsa derhal takip etmesini rica ediyoruz. Emine Hanım bizi takip ediyor mu? Güner Hanım, peki siz bizi takip ediyor musunuz? Ya Emin Bey, siz takip ediyor musunuz? Sevda Hanım takip ediyor. Ayşe Hanım takip ediyor. Hatice Örs takip ediyor. Biliyorum. Ondan sonra radyomuzun ablası takip ediyor. Ramazan Yegül takip ediyor. Elif Hanım tabii ki de takip ediyor. Leyla Hanım, peki siz takip ediyor musunuz? Onu bilmiyoruz. Sema Hanım da bizi takip ediyor, biliyorum. Muhammed Şahin bizi takip etmese olmaz zaten. Cahide Hanım da bizi kesinlikle takip ediyor diye biliyorum. Peki sorduğum dinleyicilerimiz, eğer takip etmiyorsanız acilen takip edin. Yoksa şarkınızı çalmam. Peki bir araya gidelim, aradan sonra buradayız efendim.

Efendim dün Balık Gölü Festivali vardı. Ağrı Valiliği himayelerinde Taşlıçay Kaymakamlığı tarafından düzenlenmişti. Giden var mı? Nasıl buldunuz? Güzel miydi? Bir merak ettik. Elif Hanım da o konuda bir mesaj göndermiş. Onu da konuşacağız zaten. Merak ettim. Dün gidenler var mıydı diye. Hatta galiba bazı kurumlar ücretsiz servisle taşımış insanları. Varsa giden yazsın deneyimlerini. Bu arada gerçekten Balık Gölü güzel bir yer. Yani suyu olsun, ortamı olsun güzel bir yer ama biraz uzak olduğu için işte ve yolları da çok iyi değil sanırım. Gitmediğim için bilmiyorum. Hiç hayatımda gitmedim oraya. Pek tercih edilmiyor. Orası mesela biraz daha böyle elverişli hale getirse bence çok güzel bir ortam olur diye tahmin ediyorum. Peki o zaman şöyle yapalım, birkaç mesaj okuyalım. Efendim Yavuz Oruç bizi aradı. Serkan Sarıboğa, Erkan Batur, Bilal Tanrıkuluna bir şarkı istemiş Sertaş Dıldadan. Erkan Batur ise Okan Batur'a, Abdullah Çetik'e, Yavuz Oruç'a, Savaş Polat'a ve de diğer tüm arkadaşlarına bir şarkı istedi. Tülay Maciran'dan, onu da çalacağız elbette. Evet, devam edelim. Şöyle kaldığımız yerden. Başka kimler var? Bir bakalım, bizi de takip edenleri görelim. Kimler takip etmiş, kulak vermiş bizlere. Efendim bizi takip edenlerden ilki kimmiş? Filiz Hanım'mış. Filiz Hanım teşekkür ederiz ve sizi tebrik ediyoruz. Radyo Doğa Beyazıt Instagram hesabını takip eden şanslı insanlardan biri oldunuz. Evet. O kadar da özgüvenliyiz. Kendimize güveniyoruz şey konusunda. Peki bir araya gidelim. Aradan sonra geldiğimizde devam edeceğiz efendim. Sizlerden gelen mesajlar eşliğinde. Hatta sonra geldiğimde ne yapacağız biliyor musunuz? Filiz Hanım'ın zannedersem mesajı, emin değilim. Bakacağım, Filiz Hanım'ın mesajını okuyacağız diye hatırlıyorum. Onu da okuyacağız, paylaşacağız. Eğer sıra onunsa hemen bir Muhammed Bey'le devam edelim. Diyor ki günaydın demiş, hayırlı sabahlar dilemiş, teşekkürler. Diyor ki bize Muhammed Bey, Erol Berhudan'dan Desmal şarkısını istiyorum. Bu şarkıyı Samet Berat Erhan Yüce kardeşlere, ondan sonra Suat Tayfur'a, Resul Daşdemir'e armağan ediyor, Allah'a emanetler demiş. Biz de burada bunu iletelim ve o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Muhammed Bey istedi, İstanbul'dan Muhammed Şahin, biz de çalıyoruz.

Filiza'nın Zuver şarkısını istemiş Dino'dan. Bakacağız, varsa çalacağız. Emin Bey, sizin şarkınızı bulamadık valla Emin Bey. Mem Ararat'tan Pivok şarkısı bizde yokmuş. Dilerseniz şarkınızı değiştirin Emin Bey, hemen size yardımcı olalım. Çünkü sizin şarkınız maalesef ki bizde bulunmuyor. Evet, şöyle o zaman biz sırayla gidiyoruz ya, bu sefer kimin şarkısını çalacağız? Evet, Sema Hanım'ın istediği şarkıyı çalacağız. Bir bakalım Sema Hanım bize ne demiş acaba, saatlerimiz 10.20'yi gösterirken. Peki, hatta iki mesajı okuyacağım. Sema Hanım ve bir başka dinleyicimizin mesajını okuyacağım. Evet, Sema Hanım ne demiş? Bakıyoruz. Evet, dediğim gibi Emin Bey şarkısını değiştirirse çalarız. Hemen şöyle yapalım. Efendim, şöyle bakalım. Savaş Polat bizi aradı. Eşi ve çocukları için, ondan sonra amcası Hakan Polat ve de Erkan Batur için, Gökhan Demir ve de Ali Özer için, Ali Alkurt'tan bizi bu dertlere koyan biri var şarkısını istemiş, listeye alındı. Günaydın Mazlum Bey, kolay gelsin demiş Sema Hanım. Teşekkürler iyi yayınlar dilekleriniz için. Günaydın can parçam, seni çok seviyoruz demiş Ferhat Bey için. İyi bak kendine demiş ve bir de diyor sizden diyor güzel Kürtçe bir şarkı istiyorum Ferhat'ım için diyor. O zaman biz de Ferhat Bey için bu şarkıyı uygun gördük. Bakalım beğenecek misiniz?

Efendim Filiz Hanım'ın da istediği şarkıyı bulduk. Onu da çalacağız birazdan. Ama öncesinde Cahide Hanım'ın mesajını okuyalım. Normalde Filiz Hanım ikinci sıradaydı ama şarkısını ayarlayana kadar böyle oldu. Fakat geç olsun güç olmasın değil mi? Önemli olan o bence. Diye söyleyelim. Peki Zubare şarkısı da listeye alındı Dino'dan. Güzel bir şarkıymış bu arada. Ben beğendim şarkıyı. Güzel bir şarkıymış. Çoğunuzun sevebileceği bir şarkı birazdan geliyor Dino'dan. Zubare yani çabuk gel anlamına gelen bir şarkı dinleyeceğiz efendim. Fatih Kısaparmak'tan hemen sonra. Peki devam edelim kaldığımız yerden. Bu şarkıyı isteyen Cahide Hanım, bir bakalım ne demiş acaba bize. Cahide Hanım'ın mesajını okuyalım. Yeni aramıza gelenler, görüyorum sizi. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Emin Bey ne demiş ona bakacağız. Ve Cahide Hanım'a geldik. Evet, şöyle Cahide Hanım'ın mesajını okuyalım. Cahide Hanım buradasınız değil mi? Eşiniz size şarkı göndermiş dinlemeniz için. Şöyle Emin Bey ne demiş? Emin Bey diyor ki Avesta'dan Krasesor. Tamam, birazdan gelir Emin Bey. Ondan sonra günaydın Mazlum Bey demiş. Hayırlı sabahlar olsun demiş. Ve Mazlum Bey diyor sizden eşim Savaş Polat için diyor. Fatih kısa parmaktan yaz bana gönder parçasını istiyorum. Size ve sizi dinleyen herkese gelsin. Şimdiden teşekkürler. Kolay gelsin demiş Cahide Hanım. Sağ olun, var olun. Ve o zaman şarkınız geliyor. Keyifle dinleyin. Sonra buradayız.

içmezsem namerdim söz bana gönder. Az bana, az bana, az bana gönder. Sitemli sözleri yaz bana gönder. Gönlüme sunduğun dert şarabını içmezsem namerdim söz bana gönder.

Efendim devam edelim kaldığımız yerden ve de şimdi neredeyiz bakalım. Filiz Hanım'a geldik değil mi? Filiz Hanım bakayım ne demiş bizlere. Şöyle bakalım. Şöyle hemen. Ayşe Hanım da bir şey yazmış galiba. Ona da bakacağız. Filiz Hanım'ın mesajını kaybettim. Evet, Filiz Hanım'ın mesajını kaybettik. Hemen bunu bulmamız lazım. Peki, bu arada bugün aramızda bayağı Ayşe Hanım varmış. Güzel. Şöyle hemen hızlı bir şekilde devam edelim. Kaldığımız yerden. Şimdi, evet. Filiz Hanım ne demiş? Diyor ki, günaydın, iyi yayınlar.

seni çok değil, her zaman seveceğim demiş. Şimdi ve sonsuza kadar demiş. Dediğim gibi bu şarkıyı bulsaydık güzel olurdu. İlk değil diyor. Her zaman ilk günkü gibi seveceğim bolca özlemle demiş. Peki o zaman en az hatta ondan daha güzel olan başka bir şarkı istediğiniz o şarkıyı çalalım madem öyle değil mi? Peki o zaman saatler 10.34'ü gösterirken biz kaldığımız yerden devam edelim. Dino'dan Zuvare şarkısını dinleyeceğiz. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Sırayla gidiyoruz. Mesajları okuyoruz, paylaşıyoruz ve birazdan devam edelim. Hadi bakalım.

Azun Bey, Instagram'dan yazdım, sonra geri sildim çünkü internet gitmiş bizim radyonun interneti, sonra geri gelmiş hemen. Farkında değildik, umarım şu an her şey yolundadır. Bir dinleyicimiz iyi yayınlar diyor, Semin Cek'ten Ev Gibi şarkısını istiyorum demiş. Maalesef o şarkı bizde bulunmuyor, başka bir şarkı istemenizi rica ediyoruz. Günaydın Mazlum Bey diyen Ömür Hanım'ı görüyorum. Günaydın, size de günaydın. Teşekkürler, hoş geldiniz. Ve Erkan Bey, Şelale Park'tan günaydın, biz de dinliyoruz demişler. Size günaydın diyelim o zaman, size de günaydınlar. Ve de güzel bir şarkıyı size de armağan edelim. Emin Bey, buyurun şarkınız.

çave. Efendim halk adamı Bayezid Haber sayfasının sahibi Ayhan Yardımcı da bizi dinliyor. Diyor ki sıradaki şarkı eşime de gelsin diyor. En güzel şarkıları sizlere gönderelim tabii ki. Selamlar olsun kendilerine. Cahide Hanım diyor ki Mazlum Bey dün Balıklı Göl Festivali'nde kavga çıkmış, bıçaklama falan olmuş diyor. Ağır haber sayfalarında gördüm, doğru mu acaba diyor. Ya ben de o konuyu bilerek beklettim. Elif Hanım'ın mesajı sırası gelince konuşuruz diye. O zaman konuşalım. Elif Hanım da aynı şey yazmış. Demiş ki böyle bir şey var, doğru mu diyor. İyi ki diyor çoluk çocuğumuzu alıp oraya gitmedik diyor. Valla benim haberim yok maalesef. Bilgim yok yani. O yüzden bir şey diyemem ama... haberlere çıktıysa demek ki vardır bir şey yani. Geçmiş olsun, bir daha olmasın böyle şeyler. Değil mi? Böyle şeyler istemiyoruz. Efendim insanlardan gelen mesajlara bakıyoruz. Gençlik merkezi hakkında bir şikayet varmış. Hemen bakalım. Akşamları spora geliyoruz, yürüyüşe geliyoruz ailemizle birlikte. Güvenlik görevlilerinin tavırları hiç hoş değil. İnsanlara yaklaşımları doğru değil. Bu konuda yetkililer lütfen ilgilensinler demişler. Güvenlik yanlış yapıyor yani, bence öyle bir şey olmaz. Doğru değil. Evet, buradan yetkililere seslenelim. Gençlik merkezinde akşamları insanlar geldiğinde... doğru bir şekilde muhatap yani olmalarını istiyorlar. Muhatap alınmalarını istiyorlar. İyi bir muamele görmek istiyorlarmış. Lütfen ilgilenelim.

0: Evetim Yaren Hanım bir şarkı istemiş bizden. Yaren Hanım bir bakalım varsa seve seve göndereceğim. O konuda asla şüpheniz olmasın ama varsa acaba var mıdır? Bakacağız. Peki nerede kaldık? Geldik Leyla Hanım'a değil mi? Leyla Hanım nerede? Leyla Hanım'ın mesajını göremedim. Ha buradaymış. Evet geldik Leyla Hanım'a. Şimdi bu şarkıyı o zaman şeye de gönderelim. Ayhan Yardımcı ve eşine de gönderelim. İki tane şarkı gönderelim değil mi? Öyle yapalım. Takip ediyorum demiş Leyla Hanım. Teşekkür ediyoruz takibiniz için. Günaydın Mazlum Bey demiş ve nasılsınız diye sormuş. Hem de 3-4 tane soru işareti göndererek. İyiyiz. Blok işten Sebebi Yar şarkısını istiyorum demiş. Tamam gönderelim o zaman. Efendim. Güzel bir şarkı. Ayhan Bey de bize teşekkür etmiş. Biz teşekkür ediyoruz Ayhan Yardımcı'ya. Peki o zaman Blok 3 Sebebi Yar yeni şarkısını hep beraber dinleyelim. Sonra buradayız.
1: En iyi şarkılar Radyo 94.9.

devam edelim. Bakayım nerede kaldık? Sıra kimde? Sıra Elif Hanım'a gelmiş. Şimdi ona bakacağız. Radyomuzun ablası burada mı bu arada ya? Şey, elektriği gitmişti. Ben de tam şarkısına bakacaktım. Baktım şey demiş. Oğlum diyor, ah diyor, sen radyo açtık diyor. Seni dinleyecektim ki elektriği gitti yine diyor. İnşallah gelmiştir. Bana haber verirse, eğer buradaysa, sesim gidiyorsa seve seve şey yaparız. Şarkısına bakacağız. Şöyle bakalım Elif Hanım ne demiş bize. Bir de İzzet Bey'in mesajını okuyacağız. Evet, günaydınlar demiş. Mazlum Bey diyor, nasılsınız? İyiyiz Elif Hanım. İyi. Umarım siz de iyisiniz. İyi olmanızı diliyor ve yeni haftayla beraber diyor. Mutluluk, ondan sonra güzellikler bizi bulması ümidiyle inşallah diyor. İnşallah, ama yeni hafta değil Elif Hanım, yeni aya girdik ya. Yeni ay bize güzellikler getirsin bence, yani değil mi? Bugün sizden diyor Grup Roj'dan Kemberzere şarkısını istiyorum, rica ediyorum demiş. Güzel de bir şarkı istemişsiniz, biraz hareketli olsun ortalık, değil mi? Öyle güzel olur yani. Ondan sonra bu dün az önce konuştuğumuz Balıkkölü kavgasını dile getirmiş, konuştuk zaten. Teşekkür ediyoruz bu arada. Haberlerimiz olmuyor çoğu zaman. Sizin sayenizde şey yapıyoruz, duyuyoruz. Ben İzzet Şahin diyor. Ayhan Önder, Bakan Önder'den Gevram'ın çalar mısınız? Tabii ki de varsa çalarız. Evet. Menfaatçi insanlara gelsin diyor. Niye onları gönderiyoruz ki İzzet Bey? Bence onları hiç göndermeyelim yani. Onlar hak etmiyor. Onlar kim ki ya, biz de onlara şarkı gönderiyoruz. Menfaatçi insanlar bizden uzak olsun. Bizden uzak, şeytana yakın.

Efendim devam edelim. Bakın gençlik merkezi hakkında bir tane şikayet daha var. Vallahi ben ne yapayım şimdi? Ben okumasam da diyecekler niye okumuyorsun? İnsanlar da haklı ama. Radyomuzun abrası diyor oğlum bir ara biz geldik diyor. Niye çay içiyorsunuz? Niye burada oturuyorsunuz? Niye böyle yapıyorsunuz? Niye şöyle yapıyorsunuz diye bize bağırıyorlardı. Yapmayın ya bari yaşlılara yapmayın yani sevgili güvenlikçiler. Bak vallahi ama hepsi öyle değil. Bak ben bazılarını tanıyorum iyi insanlar da var ama yani yapmamak lazım. Bu kadar insanlar ne bileyim oraya geliyorsa kırmamak lazım yani. Niye böyle yapıyorsunuz sevgili güvenlikçiler? Efendim Suat Tayfur, Emrah Tayfur için Sinan Sosun'a, Sinan Akşite'ye, Cezayir Avşar'a, Kutbettin Uçar'a ondan sonra ve tüm dinleyenlerimize Semincek'ten Onlar Ne Anlar şarkısını istedi. Sinan Sosun bizi aradı. Sinan Sosun da Suat Tayfur, Sinan Akşit, Cezayir Avşar ve de Emrah Tayfur için güzel bir şarkı istedi. Onu da listeye aldık. Ahmet Kaya'dan gelecek efendim. Peki o zaman şöyle yapalım mı? Bir araya gidelim ya da araya gitmeden önce bir mesaj sıkıştırabiliyorsak onu da yapmak istiyorum. Çünkü sonra yetiştiremiyoruz. Değil mi? Evet. Şöyle bakalım.

Efendim Ayhan yardımcı aramızdaydı ya, bir güzel mesaj göndermiş. Diyor ki hoş geldin Ağustos diyor. Yeni ay, yeni umutlar, yeni başlangıçlar ve yeni güzel haberler getirsin diyor. İnşallah ya valla güzel olsun. Sağlıklı sağlığın, huzurun ve bereketin eksik olmadığı bir ay olmasını dileğiyle demiş. İnşallah ya Ayhan Bey, ne güzel şeyler söylemişsiniz valla. Ağustos inşallah böyle şeyler getirir bize. Sıcak da getirmesin ama bu Ağustos geldiğinden beri sanki biraz sıcak değil mi? Mazlum Bey diyor, bizde bir sözümüz vardı. Bize bir sözümüz vardı diyor. Ha, röportaj için. Valla siz ne zaman isterseniz ben hazırım Ayhan Bey. Siz ne zaman istiyorsanız. Evet. Evet. Şöyle diyor ki hep röportaj yapın. Siz olmayacaksanız diyor, ya da biz bir gün diyor röportaj yapalım diyor. Orayı tam anlamadım ama sözümüzü vermiştik Ayhan Bey. Siz yeter ki isteyin. Yani ne zaman istiyorsanız ben hazırım. Sözünüzü bekliyoruz diyor. Valla ben varım, hazırım. Ne zaman, ne hangi mekanda istiyorsanız, nereye istiyorsanız ben geleyim oraya. nerede istiyorsanız ben hazırım Ayhan Bey. Sizin istediğiniz şekilde röportaj hazırım. Siz nasıl istiyorsanız ben varım her türlü. Teşekkür ediyoruz. Ama gerçekten Beyazıt Haber Dobes'e yeni bir soluk getirdi. Yani herkes haberleri orada takip ediyor. Niye? Çünkü aktif, güzel haberler yapıyorlar. Tam da insanların dilinde haberler yapıyorlar. Sizler de takip edebilirsiniz Beyazıt Haber. Beyazıt değil, Beyazıt Haber.

İzzet Şahin, maalesef şarkınızı bulamadık. Ayhan Önder ve Bakan Önder'in o şarkısı bizde yok ama pek çok şarkısı var, maalesef o yok şansınıza. Dilerseniz size başka bir şarkısını gönderelim. Yaren Hanım, sizin de şarkınızı bulamadık maalesef ki. Sizin istediğiniz o şarkıyı da bulamadık maalesef. Evet, Alkan ailesinin gururu Muhammed Alkan bu aramızda. Diyor ki selamun aleyküm abim. Aleyküm selam. Durumlar nasıl demiş. Valla durumlar iyi Muhammed, sende ne var ne yok. Yine ben diyor. İyi yaptı niye yazarak, güzel. Muhammed teşekkür ediyoruz. Türk Telekom'un en iyi çalışanlarından biri. Diğerleri de çok değerli, sağ olsunlar. Hepsi de işinin ehli insanlar yani. Evet. Sağ olsunlar diyelim. Peki şimdi güzel bir şarkı daha dinleyeceğiz. Sertaç Dıldad'ın Kalbume şarkısını isteyenler var. Onu çalacağız. Hemen sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Radyomuzun ablasının istediği şarkıyı da listeye aldık. Diyarbakır Şadoğlu şarkısını istemiş. Bu arada oğlum diyor elektrik geldi diyor. Elektriğin gelmesine sevindik. En azından kısa sürmüş. Onu da söylemiş olalım. Peki. Sertaçlı'da Kalbume, yani ben yaşlandım anlamına gelen şarkısını bir dinleyelim. Şeyi fark ettiniz mi? Hep şarkıların şeylerini söylüyorum. Kürtçenin Türkçe versiyonunu söylüyorum. Günaydın Mazlum Bey. Hayırlı sabahlar, hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk Ramazan Bey. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolundadır umarım. Peki, şöyle bakalım. Evet, Sertaç Dıldayı bir dinleyelim. Sonra buradayız. Bu arada saatlerimiz 11'i göstermeye başladı. Yeni günün 11. saatine merhaba diyoruz. Tabii Ağustos ayına da girdik. Ağustos ayı bize güzellikler getirsin diye umutlarımızı, dileklerimizi evrene yolladık. Umarım gerçekleşir. Ama şöyle bir şey var, farkında mısınız bilmiyorum ama yıl bitmek üzere. Yıl bitiyor, hızlı geçiyor. Bak 7. ayı da geride bıraktık, geldik 8 ay. 8 ayın içinde yer alıyoruz. Artık kala kala 4 ayımız kaldı. Yıl bitiyor. Siz yetişebiliyor musunuz? Yetiştiniz mi bilmiyorum ama kendinizi ağırdan almayın. Bir şeyler yapacaksanız derhal yapın. Çünkü zaman asla geri dönmüyor.

Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi sizlerden gelen mesajlara bakıyoruz. Yusuf Akbudak, burada mısınız Yusuf Bey? Yusuf Akbudak, bir soralım bakalım. Yusuf Akbudak buradaysa mesajını okuyacağım. Sevda Hanım aramızda, merhabalar, günaydın demiş ve Mazlum Bey diyor, Hira Zerdüş'ten güzel bir şarkı. Ferhat'ım için istiyorum demiş, teşekkür ederim demiş ve de diyor ki yayın geldi diyor. Yayın gitmiş gelmiş herhalde. Ondan haberimiz yoktu valla. Teşekkür ediyoruz. Umarım şu an her şey yolundadır sevgili dinleyiciler. Peki Yaren Hanım ne demiş? Hemen ona da bakalım. Peki. Şimdi neredeyiz? Mazlum Bey demiş. Bakalım. Ercan Aras'tan Tehdit Karım parçasını çalabilir misiniz? Evet, çalmanızı istiyorum demiş. Tamam, o şarkı var bizde işte. Mesela o şarkıyı çalabiliriz tabii ki de. Efendim şöyle devam edelim. Bakalım Yusuf Bey burada mıymış, değil miymiş? Saat 11.08. Ve diyor ki buradayım abi demiş. Tamam, hemen mesajınızı okuyacağım. Ama öncesinde bir bakalım Ayşe Hanım bize ne demiş. Hemen Ayşe Hanım'ın da mesajını okuyalım. Sonra hemen sizinkini okuyacağım. Efendim Ayşe Hanım burada dedik. Ayşe

Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş, iyi yayınlar, nasılsınız diye sormuş. İyi, umarım siz de iyisinizdir. Merhaba Mazlum Bey demiş ve Hiray Zerdüş'ten evet ah şarkısını evet kimin var senden başka evet bu şarkıyı istiyorum demiş. Kimse evet bakayım. Evet sevgili eşim için armağan etmek istiyorum demiş. Ayşe Hanım şöyle yapalım mı? Cevri Alem şarkısını çalacağız. Sevda Hanım istemişti bir şarkı. Onu size de armağan edelim mi yoksa başka şarkı mı isteyeceksiniz? Size kalmış tamamen. Nasıl isterseniz öyle yapalım. Peki o zaman bir şöyle yapalım. Savaş Bey istemişti. Dinleyelim sonra buradayız.

Yusuf Akbu'dan mesajını okumayı unuttum. Kusura bakmasın. Hemen okuyalım. Bakayım ne demiş bizlere. Okuyacaktım. Normalde unuttum ya. Şimdi diyor ki merhabalar diyor. Adım Yusuf Akbudak demiş. Merhaba diyelim. Doğu Beyazıt açık cezaevinde bulunan Serkan Bayram abime selam olsun demiş. Peki selamınızı iletelim. Fakat şurada bir sıkıntı var. Aç kapıyı gardiyan şarkısını istiyorum demiş. Maalesef biz sabah arabesk çalamıyoruz. Dolayısıyla şarkınızı değiştirmeniz gerekiyor. Fark etmez demiş. Ve o zaman Ayşe Hanım size de Hiray Zerdiş'ten Cevri Alem şarkısını gönderelim, olur mu? Güzel şarkıdır. Eşinize ve size özellikle armağan edelim. Hareketli, neşeli, güzel bir şarkıdır diye söylemiş olalım. Peki o zaman ne yapalım, bir araya gidelim, aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Eğer o arada da Yusuf Bey şarkısını değiştirirse hareketli veya ne bileyim normal slow olabilir ama şey olmaz, arabesk olmaz, gönderirse şarkısını çalarız elbette. Eğer gönderemese de Ahmet Kaya'dan bu şarkıyı kendisine ve Serkan Bayram'a gönderelim.

kırmızı yüzüne yüzüm sürmedim. Gülen aya sordum seni, küstü yüzünü sakladı. Yıldız'a da sordum seni, yüzüme bile bakmadı. Gülen aya sordum.

Devam edelim kaldığımız yerden. Şarkı da ne çabuk bitti değil mi ya? Hemen bitti şarkı. Peki sırayla gidiyoruz. Lütfen bana kızmayın. Sırayla. Her şey sırayla burada. Bakalım efendim şarkılarınızla kaldığımız yerden devam edelim. Ama mesajları da okuyoruz tabii ki. Mesajları okumadan da olmuyor. Saatler 11.16'yı gösterirken Faik Avcı da aramızda. Ona da bakacağız. Güner Hanım'a da bakacağız. Bakayım Güner Hanım ne demiş. Güner Hanım diyor ki Mine Erdem'den bir şarkı istemişsiniz. Dur o şarkısını rica ediyorum demiş. Bir bakalım varsa seve seve göndereceğim. Benim şarkımı bulamadınız demi diyor. Daha bakamadık, yeni mesajınızın sırası geldi. Öyleyse diyor Koma Roj'dan Eşka Dila çalarsanız diyor. Bir bakalım ikisinden illaki birini çalarız varsa. Öyleyse evet bakarız çalar bir bakarız varsa seve seve çalarız Güner Hanım. Şimdi Faik Avcı ne demiş? Faik Avcı diyor ki güzel bir parça çalar mısın Mehmet Kaya evet bu ne anlamadım ki. Nevzi yazmış ama Nevzizat mı Fevzi mi demek istemiş, ona gelsin diyor. Selamun aleyküm hocam demiş. Güzel bir parçayı Nevzat Kaya'ya, Turgay Kaya'ya, Mehmet Kaya ve de Engin Kaya, Volkan Kaya, Engin Can Kaya ve tüm Kaya ailesine gelsin diyor. Tabii ki gönderelim o zaman. Ve şimdi o zaman Suat Bey istemişti, biz de çalıyoruz, sonra devam kaldığımız yerden.

Güner Hanım, maalesef şarkınızı, ilk istediğiniz şarkıyı bulamadım. Koma Roj demişsiniz ama Koma Roj değil de Koma Rojin Eşkadela var. Acaba onu mu istiyorsunuz? Eğer açıklık getirirseniz hemen bakacağım. Çünkü bizde Koma Roj diye bir sanatçı yokmuş. Grup Roj var ama siz bir bakın isterseniz. Tam netleştirelim. Şarkınızı çalmak isteriz tabii ki de. Şimdi Emine Hanım'a gelelim. Bir bakalım Emine Hanım ne demiş bize. Günaydın demiş galiba. Bir hemen tam açalım. Diyor ki günaydın Mazlum abi demiş. Günaydın Emine Hanım. O zaman bu şarkıyı size de gönderelim. Ondan sonra Ahmet Kaya'dan evet, sen insansın çalabilir misiniz demiş. Efendim az önce Ahmet Kaya'dan Çiğdem Çiçek şarkısını çaldık. Her sanatçıdan bir şarkı çalabiliyoruz. Dolayısıyla başka bir sanatçı seçmeniz gerekiyor. Yusuf Bey. Peki o zaman bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız. O arada da Güner Hanım şarkısının tam ismini baksın. Baksın tam olarak. Bize söylesin, çalalım.

Efendim bir dinleyicimiz bizi arıyor da niye arıyor? Mesaj göndersin arama yerine lütfen bizi ara, mesaj atın ya da ses kaydı atın araya şeyim yazamıyorsanız. Nerede kaldık? Şöyle bakalım efendim neredeyiz? Saatler 11.27'yi gösterirken biraz hızlı olmam lazım. Biraz mesajları fazla fazla okuyup hemen bitirmem lazım değil mi? Çünkü sonra yetişemiyoruz. Şimdi neredeyiz? Kimler kalmış? Bakayım Didem Hanım kalmış. Birazdan geldiğimde onu okuyacağım. Bir başka dinleyicimiz var. İsmini vermeyen ona bakacağız. Başka. Elif Hanım'ı görüyorum. Elif Hanım siz burada mıydınız ya? Hiç yoktunuz valla. Sanki kayıplara karışmıştınız. Öyle hatırlıyoruz. Öyle biliyoruz Elif Hanım'ı. Onun mesajını görüyorum. Onu okuyacağız ve... bu şekilde toparlayacağız. Peki hemen devam edelim bakalım 2-3 mesaj okuyalım ara sıkıştıralım ki bitirelim. Sayma Hanım aramızda diyor ki merhabalar Mazlum Bey demiş merhabalar. Ahmet Kaya'dan Ay Gidiyor parçasını can parçam oğlum Muratcan Abbasoğlu için ve de Hakan abim için Hakan Polat abim için istiyorum demiş. İyi yayınlar dilerim demiş. Sayma Hanım maalesef Ahmet Kaya'dan az önce şarkı çaldık. Dilerseniz şarkınızı değiştirin. Çok teşekkür ederim diyen Leyla Hanım'ı görüyorum. Rica ederiz Leyla Hanım. Ondan sonra Koma Roj Eşka Dila. Öyle bir şarkı işte yok. YouTube'da bile baktım Güner Hanım öyle bir şarkı çıkmıyor. Şarkıyı muhtemelen yanlış biliyorsunuz. Ben yine bakacağım bu sefer Grup Roj yazacağım. Çünkü onlar Grup Roj diye geçiyor da bir de Koma Roj yazacağız. Bir şekilde bakacağız ama az önce baktığımda bulamamıştım. Evet Sevda Hanım, Ferhat Bey ve Ayşe Hanım ve eşi sizler için geliyor.

Günerhanım Koma Roj diye bir sanatçı ve Eşkadela diye bir şarkı bizde değil, hiçbir yerde bulunmuyor. Siz muhtemelen yanlış bakıyorsunuz. Çünkü Koma Rojin varmış. Dolayısıyla şarkınızda o yüzden hata var. Siz yine isterseniz bakın, çünkü öyle bir şarkı çıkmıyor. Hiçbir yerde, internette bile çıkmıyor. Hani bizi bırakın, bizde bazen olmuyor ama bazen öyle. Sayın Mazlum Bey, merhabalar. Bu belediye yetkililerine sesleniyorum demiş. Lütfen bu su işine bir çözüm bulsunlar diyor. Sayın Kenan Bey'e, sayın belediye başkanı, çözüm yok mu diyor. Biz de seslenelim. Ama harbiden yağmur yağdı ya. Bu yıl bayağı yağmur yağdı. Hala sular kesiliyor mu ya? İlginç vallahi, çok ilginç. Artık sular kesilmesin diye. Ne diyelim yani? Günaydın, iyi yayınlar. Ceylan'ın Hazalım şarkısını istiyorum demiş. Biz ve de bize ve de size kulak veren herkese gelsin diyor herhalde. Ha, size ve size kulak veren herkese.

haber var mı diye sormuş. Taşçı'dan Gidişat şarkısını size için bu arada çalacağım. Geliyor birazdan. Ekstradan Sinan Özer'in istemişsiniz ama gerek kalmadı. Çalarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Herkese ve de size gelsin diyor. Çok sağ olun. Evet, ilkokulların kayıtları ile ilgili bir gelişme var mı? Bilgisi olan varsa bizimle paylaşırsa sevinirim. Çünkü dinleyicimiz de merak ediyor. Herhalde çocuğunu kaydedecekmiş. Öğretmenler de bazen bizi dinliyor. Varsa öğretmenler, öğretmenim, sayın müdürlerimiz, değerli müdürler, var mı aramızda bu konuda bilgi sahibi olan veya bir taktiğiniz, tüyonuz var mı sistem yoğunluğunu atlatmak için? Varsa söyleyin lütfen. Merhabalar, ben Tülin, Azer Bülbül'den başaramadım, çalar mısınız diyor. Bu şarkı sevip de kavuşamayanlara gelsin. Peki kavuşup da sevemeyenler de oluyor, onlara da gelsin bence. Tülin Hanım, maalesef arabesk çalamıyoruz. Başaramadım şarkısını çalamıyoruz o yüzden. Hani başka bir şarkı isterseniz sevinirim. Azer Bülbül başaramadım arabesk olduğu için çalamıyoruz.

0: Evet, devam edelim. Şöyle hızlı bir şekilde mesajlarınıza bakayım. Valla sanırım bugün yetiştiremeyeceğim.
1: Nazım abi günaydın. Manifest'ten toz pembe çalabilir misin?
0: Çalarım ya tabii ki de. Neden çalmayayım değil mi? Çalarız. Hem de çok güzel çalarız. Devam edelim. Nerede kaldık? Ben Elif diyor. Elif Hanım.

hoş geldiniz. Kolay gelsin diyor Mazlum Bey demiş. Sağ olun, teşekkürler. Lurin ve de Aryan için diyor. Manifest'ten Toz Pembe şarkısını çalabilir misiniz diyor. İkisinin de özel isteğidir diyor. Tamam, o zaman Lurin ve Aryan, size VIP bölümünden yer ayırttık. Size en güzel, en özel şarkıyı çalacağız. Günaydın demiş. Günaydın abi demiş bir dinleyicimiz. Ahmet Kaya'dan. Ahmet Kaya'nın şarkısını diyor. Doğu Beyazıt cezaevindeki kapalı B13 koğuşundaki gizli sevdama gelsin diyor. Hangi şarkısını istiyorsunuz ama? Ahmet Kaya'nın hangi şarkısını istiyorsanız onu da yazın. En azından ona göre şey yap. Gerçi Ahmet Kaya çalamıyoruz, doğru ya. Peki, teşekkürler diyelim. Bir mesaj daha okuyalım. Saat 11.40 oldu bile. Efendim, dinleyicimiz diyor ki merhabalar Mazlum Bey. Nasılsınız, iyi misiniz demiş. İyi, sağ olun, teşekkürler diyelim. Ondan sonra bir başka dinleyicimiz, günaydın Mazlum Bey, nasılsınız, iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler sizden diyor. Uygar Doğanay'dan bir şarkı istemişsiniz ama bu şarkı eğer şey değilse, arabesk değilse seve seve çalacağım. Bakalım, değilse de başka bir şarkı istemeniz gerekiyor. Kardeşim Berivan için istiyorum demiş. Kim demiş? Şehriban Hanım. Tamamdır Şehriban Hanım, bir bakalım, varsa ve arabesk değilse seve seve çalacağım. Ama arabesk ise maalesef başka bir şarkı istemeniz gerekiyor. Peki o zaman ne yapalım? Tan Taşçı Gidişat şarkısını dinleyelim. Hemen sonrasında buradayız. Sizlerden de gelen mesajlara tek tek bakıyoruz.

Aramızda bir Leyla Hanım daha varmış. Bu aralar dinleyeceğimiz hep farklı dinleyeceğimiz ama hep aynı isimler oluyor, güzel oluyor. Diğer Leyla Hanım ne demiş hemen bakalım mesajına. Saatler 11.44'ü gösterirken. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben İbrahim Tatlıses'ten diyor. Sen şarkısını bütün aileme gelsin istiyorum demiş. Çalarsana sevinirim demiş. Ama Leyla Hanım maalesef o şarkıyı bulamadık. Şarkınızı değiştirirseniz çok seviniriz. Maalesef ki bulamadık. Şehriban Hanım sizin de şarkınızı bulamadık. Maalesef öyle bir şarkı bizde yokmuş. O yüzden sizin de şarkınızı değiştirmenizi rica ediyoruz veya sıradaki şarkıyı size armağan edebiliriz. Evet, nihayet Gökhan Doğanay istemiş Keke Eyvah şarkısını. Berivan arkadaşıma armağan ediyorum diyen Güner Hanım'ın şarkısını çalabileceğiz bu sefer, öyle görünüyor. Peki Ceylan Hazalım şarkısı, yeni bir şarkı, daha cuma günü çıktı. Hemen sizlerle paylaşıyoruz sıcak sıcak yeni çıkan bir taze şarkı.

0: Lorin ve Aryan bize ses kaydı göndermişler acaba ne demişler? Lorin ve Aryan sizdeyiz kızlar. Evet kızları dinliyoruz. Kızlar sizdeyiz. Alkış gönderecektim göndermedim. Niye gönderemedim? Alkış niye gelmedi? Hemen düzeltelim. Tamam alkış geliyor Lorin ve Aryan.
1: Teşekkürler Mazlum abi.
0: Ben teşekkür ederim kızlar. Manifest zamanı. Ayşe Efe hayırlı günler demiş. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sıradaki şarkıyı sevdiklerim için istiyorum. Kolay gelsin Mazlum Bey demiş Ayşe Hanım. Çok teşekkür ederiz ve bize bir video göndermiş Ayşe Hanım. Diyor ki son ses dinliyorum programınızı Ayşe Efe demiş. Ayşe Hanım sağ olun valla. Harika bir video göndermişsiniz. Bunu en kısa sürede paylaşacağız diye söyleyelim. Peki nerede kaldık? Şöyle bakalım. Başka bir mesaj da okuyacaktık. Çok teşekkür ederim diyen Ayşe Hanım'ı görüyorum. Bir daha bir Ayşe Hanım daha var aramızda. Güzel. Peki manifest kızları şimdi sizler için söylesin. Sonra buradayız. Manifest, Toz Pembe yeni şarkıları Lorin ve Aryan için.

Manifest dinledik ve bu arada bir dinleyicimizden özür dilemem lazım vallahi ya, yanlışlıkla gitmişim eski mesajını okumuşum, niye öyle oldu bilmiyorum ama inanın bilerek yapmadım. İyi yayınlar Mazlum Bey diyen Leyla Hanım'ı görüyorum. Leyla Hanım teşekkürler, size de kolaylıklar diliyoruz. Demiş ki abi ben o çok mesajı çok eskiden atmıştım diyor. Vallahi neden söyle olmuş şimdiden. Şimdi benden ne istemiş? İbrahim Tatlıses'ten Rındam'ın şarkısını istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim diyor. Tabii ki şarkıyı listeye aldım, geliyor. Peki teşekkür ediyoruz. Niye öyle oldu anlamadım valla. Normalde öyle yapmam ama bir kere öyle olmuş. Artık yapacak bir şey var mı? Yok. Değil mi? Peki iki mesajımız kaldı. Birini şimdi okuyalım, biri de birazdan az sonra. Sonra veda edeceğiz artık. Geldik Aslı Hanım'a değil mi? Aslı diyor ki merhaba, kolay gelsin. Mazlu Bey demiş, teşekkürler. Sıradaki parçayı sadece Hakan Polat için istiyorum. Onu armağan ediyorum demiş. Ve de teşekkürlerini iletmiş. İyi yayınlar dilemiş. Peki biz teşekkür ediyoruz. Güner Hanım Berivan arkadaşı için istediği bu şarkıyı armağan edelim.

Efendim Şule öğretmenimizden cevap gelmiş. Diyor ki Mazlum Bey diyor ilkokul kayıtları bugün başladı diyor. Tamam dinleyicimiz de bugün başladığını söylüyor. Fakat şöyle bir durum varmış. Sistem çok yoğun olduğu için yapamıyormuş. Şule öğretmenim var mı bir çözümünüz? Şunu yaparsa olabilir diye. İyi yayınlar bu arada demiş. Teşekkür ediyoruz. Dinleyicimiz sistemden şikayetçi. Yani sistem yoğun diyor. Ne yapabiliriz? Başka bir yol var mı? Yöntem var mı? Ya da ne zamana kadar böyle olacak? Onu soruyor. O yüzden böyle yaptık. Şey sorduk. Peki o zaman bir şarkı dinleyelim. Şarkıdan sonra gelip veda edeceğiz. Son şarkımızı çalmadan önce... Ben bu şarkıyı istiyorum diyen varsa adını yazdırsın geliyorum. Son şarkımızı çalıp gidiyorum. Bu haftanın ilk programını böylece bitireceğiz. Şimdiden söylüyorum son şarkımız hareketli bir şarkı. Kürtçe bir şarkı. İsteyenler adını yazsın geliyorum.

0: Kentin Tek Radyosu. Kentin Tek Radyosu.
1: İstediğin şarkı şimdi radyonda.
2: İstediğin şarkı radyonda.
3: Leyla Hanım diyor ki mazum be diyor bizim soy ismimizle bize hitap ederseniz sevinirim. Leyla'lar karışıyor diyor. Leyla Hanım ben nüfus müdürü değilim ki ne bileyim kimin soy ismi nedir vallahi bilmiyorum. Sizin mesela soy isminiz nedir ben bilmiyorum. Siz söylemediniz ki daha önce. Profilde de görünmüyor hiçbir yerde yazmıyor. Ben nüfus müdürü de değilim. Nasıl bileceğiz? Hatta müneccim hiç değilim. Keşke müneccim olsa değil mi? Geleceği görsem. Ama vallahi dediğim gibi yani kimsenin su ismini bilmiyoruz. Su ismini bilenler yazsın. Leyla Hanım mesela siz su isminizi yazın. Ben ona göre size hitap edeyim. Ben ne bileyim kimin su ismi nedir? Peki. Nerede kaldık? Hatice Hanım bize video göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Mazum ediyor. İncesu köyünden şifalı poşete suyundan size video attım diyor. Suyundan neymiş? Şifalı poşte suyundan. Aa böyle bir su mu varmış? Şifalı mı? Neye geliyor Hatice Hanım mesela? Merak ettim valla. Ben de varım diyor bir dinicimiz. Ben de son şarkıya ortağım demiş. O zaman sizi de dahil ettik. Hatice Hanım sizi de dahil ettik. Leyla Hanım size de gönderelim. Eşinize de gönderelim. Selamlar Mazlum Bey. Ben de istiyorum demiş. Kim demiş? Mecburi Hanım. Sizi de dahil ettik son şarkımıza.

Ondan sonra başka ben de istiyorum Mazlum Bey diyen kimmiş bu? Merve Örs. Merve Hanım sizi de ekledim. Tamamdır. Onu da listeye aldık. Peki başka? Başka? Bu kadarız herhalde. Evet, Leyla Hanım su isminizi göndermediniz. Bak size şimdi nasıl sesleneyim Allah aşkına? Hangi Leyla? Şu an 3 tane Leyla var aramızda. Biri Blok 3 istedi, biri İbrahim Tatlıses istedi, biri de su ismini okunmasını istedi. Peki. Evet, o zaman bu kadarız galiba. Instagram'da da varmış. Ben Instagram'ı kaçırdım. Instagram'da da Ömür Hanım istiyor. Ömür Hanım size de armağan olsun efendim. Başka. Bir de Instagram'dan bizi takip edecek biri var mı? Ona da gönderelim. Şöyle bir yenileyeceğim sayfayı. Bir bakayım. Kim takip ederse onu en baş köşeye ekleyeceğim şarkıda. Öyle yapacağız. Oo, süre çok geçmiş. Biz ne yapıyoruz Allah'ım? Hemen veda ediyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bize bugün eşlik eden herkese teşekkür ediyoruz. Harikaydınız. Gerçekten teşekkürler diyelim. Kaşıntı ve egzemaya şifadır diyor. Aa, ne güzel. Efendim, eğer kaşıntı ve egzema ya da egzemanız varsa hemen İnce Su köyüne gidiyorsunuz. Orada poşte suyu varmış. Hemen şifa buluyorsunuz. Allah şifayı oraya göndermiş suyla. Peki, hepinize değil adını yazdıranlara armağan olsun bu şarkı. Yahya söylüyor sizler için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.

Radio Dabayaset.

0: büyük bir deprem atlatmıştık. Eşyalarımızı sabitlemiş olmamız, afet çantamızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aldığımız tedbirler sayesinde iyiydik. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. GSM altyapısını meşgul etmemek için telefonlarımızı kullanmadık.
1: Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye.

0: şu güzel memleketin enfes nimetlerine bak maşallah. Mis gibi etler, köfteler.
1: Yeme.
0: Kuru fasulyeler, pilavlar.
1: Sakın.
0: Şifa niyetine çorbalar.
1: Yeme.
0: Sağında yumurtalar.
1: Yasak.
0: Nar gibi kızarmış tavuklar.
1: Yeme.
0: Derya kuzusu balıklar.
1: Sakın.
0: Envai çeşit peynirler.
1: Yeme.
0: Çıtır çıtır ekmekler.
1: Yasak.
0: Taze sebzeler, meyveler.
1: Yeme.
0: Onu yeme, bunu yeme. Biz ne yiyeceğiz kardeşim?
2: Gönlünüz yiyin ama kararın değil. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden lezzetli.
3: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
4: Radyo. Doğu Bayazıt.

0: var ki ben Zeynep Kız'ı sevdim. Yani bizim oralarda sevdiğini söyleyemezsin Zeynep. Kifir tutsun da mektup atı sonra yap isimlerine geçer ya da
1: var. Yıllar var ki seni hep gizli sevdim. Zalim de hain de.

0: su vatandır. Her çamaşırda ön yıkama yapıyorsanız, banyoda suyun ısınmasını bekliyorsanız, tabaklarınızı önce bir sudan geçiriyorsanız, ellerinizi sabunlarken su akıp gidiyorsa, her seferinde sifonun tamamını kullanıyorsanız, dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmıyorsanız, siz de sadece bir günde tam 5 damacana suyu israf ediyor olabilirsiniz. Su vatandır. Suya ihanet etmeyin.
1: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le Hayata Dair Pazar Hayata Dair başlıyor.
2: Herkese merhabalar. Yepyeni bir haftadan ve Ağustos ayının ilk pazartesi gününden selamlar. Efendim burası 104.4 Radyo Doğubayazıt. Mikrofon başında ben Helin.

Saatimiz 14.00'ı gösterdiğine göre Hayata Dair programına hepiniz hoş geldiniz. Evet, Doğu Beyazıt'tan ülkemizin farklı şehirlerinden ve dünyanın dört bir yanından bizlere kulak veren dinleyicilerimiz, hoş geldiniz. Hoş geldin Helin abla demiş Lamia, sen de hoş geldin. Dakika geçmiyor seni beklerken demiş. Vallahi Lamia Hanım, iyice alıştırdınız kendinizi. O yüzden sakın ola bir yere gitmeyin, olur mu? Evet, yepyeni bir haftadayız efendim. Ve pazartesi gününde kimler bizlere eşlik ediyor? Dilan Akagündüz aramızda, hoş gelmiş ama ne yazık ki şarkısını bulamadım efendim. Değiştirsin ki geç olmadan listeye alabilelim. Filiz Hanım hoş geldiniz. İsmini vermek istemeyen dinleyicim, sizler de hoş geldiniz. Bugün ilk sıra sizde değil ne yazık ki. İrem yanımıza efendim. İrem de hoş gelmiş. Sormadan ben söyleyeyim, herhangi bir mektup bana ulaşmadı ne yazık ki. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Kardeşi Yusuf Akagündüz için parça isteyen dinleyicimiz, sizler de hoş geldiniz. Cahide Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. En çok neye sevindim biliyor musunuz? Mahdiye Hanım'a sevindim efendim. Tek bir mesaj atmış ve beklemiş. Neyse ki bugün istediği parçayı çalabileceğiz. Vallahi adınıza çok sevindim. Çünkü kaç programdır Mahdiye Hanım'ın bir türlü isteğini listemize alamamıştık. Ama tabii ki bugün alabileceğiz. Doğu Beyazıt'tan Güneş bizlerle hoş gelmiş. Mısra Hanım hoş geldiniz. Bu arada ilk defa programında ceza çalacak. Ben de biraz şaşırdım ama Mısra Hanım'ın parçasını da bulduk. Latif Sengel'e geçen sefer seslendik ama acaba bu sefer aramızda mı, bilemedim. Diyarbakır'a selamlar. Diyarbakır'dan bayağı dinleyicilerimiz var. Cihan Kılıç hoş geldiniz. Ferhat Bey, Ferhat Aykut. Biz geçen program size de seslendik ama çok sesinizi çıkarmadınız. Acaba burada mısınız? Iğdır'dan Abdullah Karakaş aramız efendim. Iğdır'a selamlar. Diyarbakır'dan Havin Hanım hoş geldiniz. Bodrum'dan Dilan Hanım aramızda, Bodrum'a selamlar. Diyarbakır'dan Mehmet Demirel, sizler de hoş geldiniz. Hatice Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. Leyla Hanım hoş geldiniz. Avustralya'dan

Demirel Sezer de hoş geldiniz. Hatice Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. Leyla Hanım hoş geldiniz. Avustralya'dan... Doğu Beyazıt Açık Cezaevinde yatan Can Çelik ve Baran Çelik için bir şarkı istek armağan etmek istiyorum demiş. Sıradaki parçamızı gönderelim, hatta ilk parçamızı. Ramazan Bey hoş geldiniz. Zahid Hanım hoş geldiniz. Şevin Hanım hoş geldiniz. Hatice Karakuş aramızda, Hatice Hanım aramızda. İki tane Hatice adlı dinleyicimiz, hatta üç tane var. Hoş gelmişler. Evet, Merve Hanım ve Serhat Bey de hoş gelmiş. Hemen bir Instagram'a bakalım, dinleyicilerimiz var mı? Göremedik efendim. Radyo Doğu Beyazıt Instagram hesabımızda da bizleri takip etmeyi unutmayın.

Evet, yeni haftaya başlarken belki bilenler bilir ama bilmeyenler için söyleyeyim. Sınanmamışlığın kibri diye bir şey karşıma çıktı. Sınanmamışlığın kibri. Bazen başka bir insanın yaşadığı duruma dışarıdan bakıp çok kesin konuşabiliyoruz. Ben olsam asla kabul etmezdim. Bana böyle davrananı hayatımdan hemen çıkarırdım. Benim çocuğum toplum içinde asla öyle davranmaz. Ben böyle bir hata yapmam, asla affetmem diyebiliyoruz. Hatta şiddet gören bir insan için madem hala gitmiyor demek ki işine geliyor gibi son derece ağır ve haksız cümleler bile kurulabiliyor. Oysa bir insanın yaşadığı korkuyu, ekonomik zorlukları, çocuklarını, ailesinden destek görüp görmediğini ya da içinde bulunduğu çaresizliği bilmeden karar vermek kolaydır. Yani dışarıda görünenle o hayatın içinde yaşanan her zaman aynı değildir. Çocuk yetiştirme konusunda da böyle değil mi zaten? Benim çocuğum asla bağırmaz, asla telefon istemez demek kolaydır. Fakat bazen anne ve babalar yorgunlukla, imkansızlıklarla ve hiç bilmediğimiz şartlarla mücadele ediyor olabilir. Elbette burada yanlışları doğru kabul etmekten söz etmiyorum. Sadece insanları bir cümleyle yargılamadan önce onların geçtiği yolu da düşünmekten söz ediyorum. Çünkü insan henüz yaşamadığı bir olay karşısında nasıl davranacağını kesin olarak bilmeyebilir. Bugün ben bunu asla yapmam dediğimiz şeyle yarın bambaşka şartlar altında sınanabiliriz. Evet, belki de güçlü ve iradeli olduğumuzu sandığımız bazı konularda yalnızca henüz o zorluklarla karşılaşmamışızdır. Bu nedenle yeni haftaya biraz daha az hüküm vererek, biraz daha çok anlamaya başlayalım. Birinin düştüğü yere uzaktan bakıp konuşmak yerine belki de elinden tutmayı denemek daha iyidir. Çünkü hepimizin görünmeyen bir mücadelesi var. O zaman güzel şarkılarımız ve sizlerden gelen mesajlarla ve ilk şarkımızla başlayalım mı? İlk şarkımı şu an bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan ederek başlayalım.

Evet, dinleyicim demiş ki kaçırdım ilk sırayı demiş ama merak etmeyin parçanız gelecek. Çünkü cezaevinden arayan bir dinleyicimiz de Uygar'da Onay'dan bir parça istedi efendim, göndereceğiz. İyi yayınlar dilerim öncelikle demiş Filiz Kaya'dan Ömer Bağatora. Seninle kurduğum hiçbir hayalden ve hedeften pişman değilim. İyi ki sen, inşallah demiş seninle daha güzel yarınlara. Rica ediyoruz efendim, Sancak'tan Gel Artık parçasını istemiş. Gel artık. Bu arada dinleyicimiz değiştirmiş mi şarkısını, bir bakalım hemen. Tülay Maciran'dan Yüce Dağ Başında parçasını istemiş. Listemizde varsa ekleyelim. Yusuf Akagündüz'e, kardeşi Dilan Akagündüz'den, Tülay Maciran'dan istediğiniz parçaya bakacağız. Kardeşim demiş, kavuşmamıza sadece 36 gün kaldı demiş. Gelsen ya da bir gülsen. Emin olun günler çok çabuk geçiyor. Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Allah'ın izniyle çok az kaldı demiş. Bir tek sensiz gülemeyi yapamıyorum gel artık, bir avuç yalan. Sizler de hoş geldiniz Ramazan Bey tekrardan. Hayırlı programlarımız olsun. İçimden ben yaşamıyorum gel artık, taş dolu uzun yol. Kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah demiş Hatice Hanım. Bana kalsa ama bulamıyorum gel. Sizlere de kolay gelsin. Ben iyiyim. Haftanın ilk günündeyiz. Umarım sizler de çok çok iyisinizdir. Sevmeyi. Ahmet Kaya'dan Kara Yazı parçasını istemişsiniz. Şarkı kuzenime armağandır demiş. Bilsen nasıl dayandım sessizlere. Siz de hoş geldiniz demiş. Gelsen. Teşekkürler. Programda Ahmet Kaya çalınmasa kendimi çok eksik hissediyorum gerçekten. Eskiden sanatçı sınırını sürekli aşıyorduk ama bu aralar Ahmet Kaya çok az geliyor. Memleketim Diyarbakır'a selamlar demiş Merve Hanım. Canın sağ olsun, Eli Türkoğlu'dan şarkısını istiyorum. Varsa alalım. Peki memleketiniz Diyarbakır'a gittiğimiz zaman ilk önce ne yapmamız gerekiyor Merve Hanım? Bir bize bir rota oluşturur musunuz? Mesela nerede ne yemem gerekiyor? Yani mekanın ismi vermek zorunda değilsiniz ama Diyarbakır'a gidince muhakkak bunu yapmanız gerekiyor dediğiniz ne varsa gönderin efendim.

Evet, Merve Hanım demiş ki Diyarbakır'a gidilince mutlaka dağ kapıya gidilmeli ve ciğerinden de yenilmeli demiş. Bu arada gerçekten Diyarbakır'a gidince ilk yaptığım şey ciğerini yemekti. Yani Diyarbakır'ın ciğeri çok farklı. Ben ciğeri gerçekten çok severim. Ama Diyarbakır'ınki çok böyle farklı. Bir tane de böyle çok hani ünlü bir yer vardı. İsmini tam hatırlayamadım ama oraya gitmiştik. Çok da güzeldi. Doğu Beyazıt'a gelin geldim ama memleket özlemi bir başka ya demiş. Ama çok da uzak değil bu arada Merve Hanım. Çok uzak olsaydı daha da bence özleminiz artardı. Sözümüz. Yollarda kalmış. Tülay Maciran'dan isteyen dinleyicimiz, hala bakıyoruz ama dosyada herhalde bir hata var. Açıldığı gibi hemen ekleyeceğim varsa.

0: sözümüz. Hayırlı pazartesiler, nasılsınız, iyisinizdir umarım demiş dinleyicim. Teşekkürler. Kapalı cezaevine her şeyin Muratcan Abbasoğlu'na şarkı göndermek istiyorum. Uygar Doğanay'dan Ben Sana Yandım parçası. İyi günde, kötü günde dedik, her koşulda arkanda değil yanındayım demiş. Oldu,
1: böyleymiş kara yazımız hey.
0: Lami Hanım da demiş ki inanın saat 2 oldu mu gün fark etmeksizin girip bakıyorum acaba yayın açtınız mı diye. Bağımlılıksınız Helin abla demiş. Süpersin Lamia. Diyor ki bu bahsettiğiniz şeyi ben sizin radyonuzda yaşadım. Belki sen de hatırlarsın demiş.
1: Yalnız ona yar demiştik.
0: Evet hatırladım. Yani burada söyleyeyim mi söylemeyeyim mi söylememek daha iyi ama hatırladım.
1: Onda bir şey.
0: Helin abla demiş ama işte affetmek zorunda kalmak herkes anlayamaz demiş. İbrahim Tarhan, bazı bekleyişler çok şeyi götürür, geç kalınmışlıklardır. Ama bu bekleyiş daha sıkı bir bağlılık, aşk ve sevgi dolu, sevgi oldu. Kim derdi seni düşünürken dolacak gözlerim. Seni çok seviyorum, bugün de aramanı bekliyorum, meleğim sevgilerle demiş Lamia. Bir de eklemiş demiş ki Diyarbakır'da ne yapılır bilmem ama bu sıcakta asla Mardin'e gelmeyin demiş.
1: Gönül. Gene bu gece.
0: Eminim Diyarbakır'da şu an yanıyordur.
1: Geceden
0: Diyarbakır, Mardin. Bu ikisine yazın gidilir mi? Gidilmez.
1: Beraberce.
0: Ama yazın tadı daha başka oluyor diyorlar. Bilemedik.
1: Hey gönül gene bu gece kederim.
0: Evet, Ahmet Karahan bizlere ulaştı efendim. Özcan Kandemir, Ömer Kağan, Agit Cengiz, Bila Tanrıkulu, Ferdi Perinçek için Miriperver'den bir parça istedi. O zaman iki parça gönderiyorum efendim. Bugün biraz da kalabalığız her zamanki gibi. Ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ama sıranızı lütfen bekleyin. Olur mu? Ahmet Kaya'dan Karayazı parçası, onun ardından da Miriperver'den Potpari parçasını gönderiyorum.

Evet, hemen bir arada söyleyelim. Dilan Akagündüz, ne yazık ki Tülay Maciran'dan istediğiniz parça bulunamamıştır. Hemen üçüncü isteği alalım. Ya da zaten Yusuf Bey için bir parça istediler, onu da ekleyebiliriz.

Evet, Necla ablamız gelmiş. Hoş geldiniz Necla ablam. Şükran Hanım yine yeni bir günde ve yepyeni bir yerde bizlere yazıyor efendim. İyi günler. Ben iyiyim, sizin de iyi olmanızı umuyorum. Şu an Şelale Park'tayız, sizi dinliyoruz demiş. Şelale Park'a selamlarımızı iletelim. Erkan Sola da vardı, acaba şu an bizi dinliyor mu bilmiyorum ama Erkan Bey de zaten Şelale Park'tan sürekli bizlere yazıyordu. Ama demiş, radyonun sesi çok az demiş. Sizin aracılığınızla biraz daha ses vermesini istiyoruz demiş. Ekip arkadaşlarımıza bir iletelim, ilgilensinler. Sıradaki parçayı doğum günü oğlum, doğum günü olan oğlum Furkan'a gelsin demiş. Furkan'ın doğum gününü bizler de buradan kutlayalım efendim. İyi ki doğmuş. Nice daha sağlıklı güzel yıllara. Ve yanımda bulunan bacılarıma demiş, yengeme gelsin demiş. Barış Manço'dan Ömrümün Sonbaharında parçasını çalarsanız sevinirim demiş. Seve seve çalarım tabii ki. Ve sizleri çok seviyoruz Helin Hanım demiş. Ben de aynı şekilde gerçekten videonuzu izledim. Yine de kıskandım yani. Şükran Hanım her zaman bana video attığı zaman bu iki oldu herhalde. Hep kıskanıyorum Şükran Hanım'ı. Bir gün gelsek de böyle yan yana çay içsek ne olacak? Yar dedim yar. Bu arada ben hep söylüyorum, Şükran Hanım davet ediyor ama ben bir türlü gidemiyorum. Gönül hanem bir oğlu bir ben. Söylem abla demiş, tabii ki Lami'ye söylemem. Hanem bir oğlu. Aklıma geldi gene içim burkuldu demiş. Şimdi bu şarkıyı sana gönderiyorum Lami'ye, aklından gitsin diye. Söyleyin o vefasızla daha beni aramasın. Merhaba, iyi günler. Ben İrem demiş. Merhaba. Doğu Beyazıt TTP Kapalı Cezaevinde bulunan kardeşim en değerlime İslam Uzunaya'ya Sinan Kartal'dan Çok Seviyorum parçasını gönderiyorum demiş. Tabii ki. Merhabalar demiş Ayşe Hanım o güzel enerjisiyle. Cezaevinde olan sevdiğim Reşat Çelik'e Helin'den Hasretimsin şarkısı armağanım olsun demiş. Keşke benim de güzel sesim olaydı, ben de bir şarkıcı olaydım. Adaşımın çıkardığı sanatçı olan Helin'den parçasını göndereceğim. Ağustos'un ilk mısralarındayız demiş. Her gün dert. Bir ay daha sensiz başladı, takvim yaprakları değişiyor ama içimdeki hasret hiç eksilmiyor demiş. Sevdim seni bile bile. Sen Allah'ın bana verdiği en kıymetli emanet, en güzel duamsın. Yokluğun her gün biraz daha canımı yakıyor. Geceler sensiz daha sessiz, sabahlar sensiz daha eksik oluyor. Yolun yolum, hüznün hüznüm, derdin derdim. Çünkü ben sadece seni sevmiyorum, seni özleyerek yaşıyorum. Her geçen gün seni bir öncekinden daha çok arıyor, kavuşacağımız günü dualarımla bekliyorum. Allah seni başımdan hiç eksik etmesin, Rabbim bu hasreti daha fazla uzatmasın. Bizi gözyaşında değil, kavuşmanın huzurunda buluştursun. Çünkü sensiz geçen her gün içimden eksilen bir ömür gibi geliyor. Allah'a emanet ol sevdiğim demiş. Helin Hanım, Doğu Beyazıt cezaevinde kalan kardeşim Yusuf Akagündüz için Rojda'dan Gülbahar parçasını çalar mısın demiş. Şimdi zaten Yusuf Akagündüz için Tülay Maciran'dan bir parça ekledik efendim, onu gönderebiliyoruz. Sadece tek bir kişiye tek bir şarkı armağan edebiliriz.

Hatice Hanım da bir video atmış. Bu arada şu an bize yazan 3 tane dinleyicimiz var Hatice adında. Ve hani soyadlarını söyleyip söylememe konusunda belki kendileri istemez diye soyadlarıyla hitap etmedim ama şöyle o da bir video atmış. Bir bakalım. Bir tas su verinde. Bugün herkes açık havada. Ne güzel. Kolay gelsin demiş, sizlere de kolay gelsin. Pelin Hanım nasılsınız demiş. İyisinizdir inşallah demiş. Ben iyiyim. Umarım kendisi de iyidir. Gerçi bu açık havada iyi olmamak da mümkün değil. Pikniğimizden güzel bir video atmak istedim size. Ne güzel. O zaman ben de size güzel şarkılarla eşlik edeyim, olur mu? Buyurun dinleyelim.

Yıllar Utansın parçasını istemiş. Bizler de parçasını gönderelim, bekletmeyelim. Bazen insan değil de yaşanan onca şeyin ardından sanki yılların kendisi suç duymuş gibi gelir. Geçip giden zamana, yarım kalan sevdalara ve unutulmayan hatıralara bir sistemdir bu. Şimdi içinden yıllar geçti ama bazı şeyler hiç geçmedi diyenlere gelsin.

0: Evet, devam edelim. Şükran Hanım, bu arada sizden bir ricamız var. Bir de şu an radyo nasıl? Bir ona da bir bakar mısınız? Ekip arkadaşlarımız ilgilendi. Şu an sesi radyonun nasıl? Bir de diğer radyolarla bir karşılaştırma yapar mısınız? Hani bizim radyomuz diğer radyolara göre iyi mi kötü mü ses düzeyi? Onun da geri dönüşünü bize söylerseniz mükemmel olur. Bu arada dinleyicilerimiz gelmeye devam ediyorlar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Bence yazı kışı güzel demiş. Merve Hanım memleketini bayağı övmüş. Ama gerçekten övülmeyecek gibi değil. Çıkın çıkın gelin diyor yani.
1: Adım anılmaz oldu.
0: Merhaba Elincim, nasılsın? İyisin inşallah demiş. Yeni hafta umarım hepimiz için güzel bir hafta olur. Güzel günlerimiz olsun, güzel günlerle beraber güzel bir ömrümüz olsun demiş. Ne de güzel demiş.
1: Görmez oldu.
0: Senden canım eşim Savaş Polat için Nurettin Rençper'den Yadımda Sen parçasını istiyorum. Sana ve tüm dinleyicileri de gelsin. Şimdiden teşekkür etmiş ve kolay gelsin dileklerini de unutmamış. Allah. Teşekkürler.
1: Ömrümün sonbaharında.
0: Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar Helin Hanım. İran'dan katılıyorum demiş. İran'a selamlar. Mahdiye ben demiş. Bir şarkı rica edecektim. Doğu Beyazıt Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A15 koğuşunda amcam Seyit için, koğuş arkadaşları Havar ve Samim için Metin Işık'tan Ağlama Gözüm parçasını istemiş. Yarın

0: Selamun aleyküm demiş ve aleyküm selam. Doğan Bey. Kolay gelsin sizlere de.
1: Aktı gitti.
0: Doğu Beyazıt T-Tipi kapalı cezaevi B12 koğuşundaki İbrahim Tarhan kardeşine bol bol selamlarını iletmiş. Canım kanım bugünlerde geçer. Yalnız değilsin demiş. Kardeşin her daim arkanda, gözün arkada kalmasın demiş.

Merhaba, iyi günler demiş. İyi günler Şako Baba. Sizden grup yorumdan bir bakalım parça varsa çalalım. Eğer yoksa Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum çalarsanız şimdiden teşekkürler demiş. O zaman bir ara verelim efendim. Hem de ben parçalar var mı yok mu bir bakalım. Bir bakayım daha doğrusu. Ondan sonra devam edeceğiz efendim. Barış Manço'dan güzel bir parça gönderiyorum. Şükran Hanım'a darma.

0: Evet, Merve Hanım, sırada sizin şarkınız var. Sonra da Uygar Donay'dan Ben Sana Yandım parçasını dinleyeceğiz. Ama baksın ki mesajlarımız bayağı birikmiş. O yüzden biraz üst üste mesaj okumam gerekecek.
1: Dostum kaldı ömrümün sonbaharında.
0: Erkan Sola demiş ki tekrardan selamlar, baktım adım geçti ses edeyim dedim. İstek isteyen değerli müşterime teşekkürlerimi iletirim demiş. Seste sıkıntı yok, ben sesi düşürüyorum demiş. Sıradaki eserler Şelale Park BBQ müşterilerimize ve çalışanlarımıza gelsin demiş. Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül parçasını istemiş ve sizi de beklerim her zaman ağırlamaya demiş. Teşekkür ederiz. Umarım bir gün efendim.
2: Yaşanmadan beri.
0: Siz o zaman radyoların sesini oradan kısabiliyor musunuz? Tam anlamadım ama. Bizler ekip arkadaşlarımıza söyledik, ayarlamaları yaptılar. Şu an sesin daha iyi olması gerekiyor.
2: Bakışın daha edalar. Olmadı sevdim.
0: Merhaba, ben Doğu Beyazıt'tan Güneş demiş. Sizden cezaevinde olan kardeşlerim Baran Çelik ve Can Çelik için Müslüm Gürses'ten Bir Bile Bilsem şarkısını istiyorum. Sizleri severek dinliyoruz. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler.
2: Ama herkese ayrılık rüzgarı çok.
0: Evet, Latif Zengel'e seslendik ama kendisi yine bu programda yokmuş efendim. Bir de şimdi Diyarbakır'dan olan dinleyicilerimize seslenelim. Şu an kim aramızda Diyarbakır'dan bizi dinleyen, mesaj atan dinleyicilerimiz? Kimler aramızda? Bir görebilir miyiz? Diyarbakır'dan yazan dinleyicilerimiz eğer buradaysa buradayım diye yazsınlar. Ben de bir araya gideyim ama aradan önce de bir mesaj. Hemen bakalım kimin sırası. Selam, kolay gelsin efendim. Engin Nurşani'den bir parça istiyorum demiş Hasan Bey. Tabii ki Engin Nurşani'den güzel bir parçayı sizlere armağan edeceğiz. Ama ondan önce Eli Türkoğlu'nu bir dinliyoruz.

Evet, saatlerimiz 14.57 efendim. 3 dakika sonra artık 1 saati devirmiş olacağız. Zahide Hanım, Şevin Hanım demiş ki, canım nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum, kendilerinde çok çok iyi olmasını umuyorum. Demiş ki, 2 gün sessiz çok sıkıcı geçti, alıştık sesinizi duymaya. Ne güzel efendim. Ama hafta içi bol bol bizleri duyuyorsunuzdur. Cezaevinden yeni çıktım demiş. Açık görüşümüz vardı. Çok geç yazıyorum. Sıradaki parçayı abim Harun Yaşar ve arkadaşları Berat Yüce, Erhan Yüce için istiyorum. Seni bırakıp dönmek kadar acı bir şey yok kurban olduğum demiş. Allah kavuştursun inşallah diyelim Şevin Hanım. Tüm güzel parçaları Şevin Hanım ve Zahide Hanım için de göndermek istiyorum. Bir de Necla ablamız ne demiş onu da söyleyelim. Ve aleyküm selam. Gül pembem gelmiş, hoş gelmiş demiş. Çok şükür kızımın sesini duydum, iyi oldum demiş. Umarım hafta sonun iyi geçmiş demiş. İyi haftalar diliyorum güzel kızıma. Rabbim yolunu bahtına açık etsin. Rabbim işini kolaylaştırsın, zorlaştırmasın. Birbirimize dua edelim, ihtiyacımız var demiş. Gerçekten öyle, birbirimize dua edelim efendim. Hafta sonum yani iyi geçti, en azından biraz gezme fırsatı elde edebildim. Evet, bir bakalım Gülden Karaböcek'ten Kırılsın Ellerim parçasını özellikle kızıma armağan ediyorum. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol demiş. Sen de kendine çok çok dikkat et efendim. Şöyle yapalım, var mı parça bir bakalım, varsa ekleyelim. Baş koyalım, bu hasret bitsin. Evet, Ferhat Bey'i de seslendik. Ferhat Bey cevap vermiyor. Iğdır'dan Abdullah Karakaş ama aramızda değil mi? Onu da bir söyleyelim. Iğdır'dan Abdullah Karakaş bizleri sürekli dinliyor ama bir bakalım.

Ramazan Bey demiş ki Zeynep Bastık'tan Lan şarkısını istiyorum, size ve tüm sizi dinleyen herkese gelsin, Allah'a emanet olun demiş. Sizler de efendim, ekleyelim onu da listemize alalım. Merhaba Hilin Hanım, sizden sıradaki şarkıyı istiyorum, iyi yayınlar demiş tabii ki. Sona 58 olan dinleyicimize sıradaki parçamızı gönderiyoruz efendim. Söyleyebilirsiniz Selin Hanım, tabii ki ismimi demiş. Sevgi beni. Tamamdır Hatice Ur.

0: bir bakalım. Soy ismini söylememizi tabii ki izin vermiş. Yerin altından çıkan bu su çok güzel Helin Hanım demiş.
1: Çok özledim.
0: Bir video biraz açalım.
1: Başkasın.
0: Hadi canım siz neredesiniz tam olarak? Ben hemen geleyim oraya. Bir de bu soğuk suyu gerçekten bir Diyarbakır'a bir de Mardin'e göndermek gerekiyor.
1: Çok
0: özellikle Lamia Hanım'a.
1: Hadi dön gel şu gönlüme, baharlar gelsin.
0: Selamun aleyküm demiş ve aleyküm selam. Hayırlı huzurlu yayınlar dilerim demiş. Doğu Beyazıt A9 koğuşunda olan Uygur Türk'ü Ali kardeşime selamımı göndermek istiyorum. Allah'tan tez zamanda çıkmasını ve ailesine kavuşmasını dua ediyorum. Blok 3'ten kusura bakma sizden istiyorum demiş. Eğer listemizde yer kaldıysa tabii ki seve seve ekleyeceğim.
1: Çok sev.
0: Evet, Avustralya'ya selamlar efendim ve aleyküm selam diyelim. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde A9 koğuşunda olan Celalettin Abdullahev abisine onu çok özlediğini ve çok sevdiğini söylemek istemiş. Dualarımızla ve sevgimizle her an yanındayız demiş. Yolunu bekliyoruz. Asla yalnız değilsin ve onun için Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne parçasını istemiş.
1: Benim yürek yaram.
0: Bir listemi kontrol etmem gerekiyor çünkü bugün çok yoğunduk ve gerçekten listem erkenden doldu. Hayır. Ama bir bakacağım.
1: Sen.
0: Sinan Kartal Çok Seviyorum parçasını bir göndereyim. Onun ardından Seyfi Doğanay'dan Yaban Eller parçası gelsin. Ben de o sırada listeme bakayım. Bu arada Erkan Batur bizlere ulaştı. Yüce Kardeşler Ümit Akbaş, Volkan Erdoğdu, Muratcan Abbasoğlu, Yavuz Oruç için Seyfi Doğanay'dan Yaban Eller parçası istedi.

Ey benim yürek yaram, ey benim gözü karam. Sensizliğin son durağındayım. Kazam da sen, belam da sen. Dön gel şu hüzün gülsün. Dön gel ömrüme baharlar gelsin. Dön gel, dön gel.

Evet, bir Instagram'a bakayım dedim de Cihan Bey, Cihanlar Boğa. Yani 2-3 tane istek istemiş ama. Tek bir istek alabiliyoruz efendim. Bu arada Bilal Tanrıkulu ve Ahmet Karahan'ın istediği parçaları da ben bugün çaldım, haberiniz olsun. Cihanlar Boğa bizleri dinliyor mu?

0: Evet, Merve Hanım'a tekrardan teşekkür edelim. Hikayesine bizleri eklemiş efendim. İstediğiniz şarkıları özenle ekleyip dinletiyorlar diye. Dinleyici memnuniyeti diyebiliriz herhalde bunu. Tüm listemdeki parçaları Merve Hanım'a da göndermek istiyorum efendim. Hayırlı haftalar demiş, hayırlı haftalarımız olsun Hatice İriç. Yeni haftanın herkese sağlık, huzur ve umut getirmesini diliyorum demiş. Bizler de öyle diliyoruz. Mikrofonumuzdan yükselen güzel şarkılarla haftaya keyifle başlayalım. İyi yayınlar diliyorum demiş. Murat Göbekan'dan Turnalardan parçasını eşi Adem İriç için istemiş. Gökyüzünden geçen her turnaya bir dilek bıraktım. Yolun düşerse ona selamımı götür dedim. Ben beklemeyi öğrendim ama sevmekten hiç vazgeçmedim. İnan sen varsın güzellik. Hasret biter, dualar kabul olur. Bir gün aynı gökyüzüne birlikte bakacağımıza inanıyorum demiş. Ve bir de ses kaydı atmış. Hemen dinleyelim bir bakalım sesimizi.
1: Tatilden döndüm. Babacığım ben bugün tatilden döndüm. Seni çok seviyorum. En yakın zamanda seni görmeye geleceğim.
0: Ne güzel efendim. Tatiller, dışarıda gezmeler güzel güzel. Bir de ses kayıtlarını açmışken Serhat Bey'e de bir bakalım. Serhat Bey, bu arada aradığınız parçayı bulamadım. Haberiniz olsun. İstediğiniz parçayı.
2: Merhaba Helin Hanım. Tekrardan iyi yayınlar. Hoş geldiniz sizlerde. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim valla. Ben de çok iyiyim. Ne olsun valla, idare eder. Ben iyiyim. Sizlere sormalı bir de. Peki Helin Hanım, o zaman Aram Serhat'ın bu parçası var mı? Varsa çalın. Size ve bütün dinleyicilere, tüm Radyo Lobiz ekibine de gelsin. Tüm dinleyicilere de kim şarkı armağan ediyorsa onlara da gelsin. Tekrardan teşekkürler. İyi yayınlar. Siz bir bakın bakalım şarkı var mı yok mu? Ona göre biz hareket edelim.
0: Yok maalesef Serhat Bey, baktım ama isterseniz farklı bir parçayı ekleyebilirim.
3: Bahar gülüm sen benim ekmeğim, sen benim içtiğim suyum.
0: İyi yayınlarınız olsun. Volkan Erdoğdu'ya Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısını göndermek istiyorum. Bir haftadır dilimden düşmüyor. Hoşuma gitmiş, hoşuma gitti demiş. Seni çok seviyorum sevgilim, az kaldı. Biraz daha sabret, kendine çok dikkat et.
3: Ekmeğim sen benim.
0: Şimdi bu dinleyicimizin de parçasına bakacağım ama gerçekten listem doldu. Yani belki son şarkı Ahmet Kaya'dan gelebilir. Mazlumdan Sürgüne Saldım parçasını çalar mısınız demiş ama ne yazık ki alamıyorum efendim. Sıradaki parçamızı gönderelim, olur mu? Çetin Yeşik aramızda mı acaba, bir sormak istiyorum. Çetin Bey, burada mısınız? Merhaba, iyi yayınlar Helin Hanım, ben Aslı demiş. Hoş geldin Aslı. Murat Göbekan'dan Diğer Yarım adlı parçayı canım bir tanem Hakan Polat'a, Muratcan Abbasoğlu'na, Savaş Polat'a ve Karagün ailesine, Polat ailesine armağan ediyorum demiş.
3: Benim içtiğim.
0: Ama listem doldu efendim. Murat Göbekan'dan Turnalar parçası gelecek. Onu eklesek olur mu? Ben iyiyim Gökhan Bey. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. B12 koğuşunda İbrahim Tarhan'a Gökhan Önay'dan selam ve sevgiler. Kardeşim demiş, yarın yanındayım. İnşallah kendine dikkat et. Her zaman seninleyim, arkandayım demiş. Şu Cihanlar bu WhatsApp'tan da yazmış değil mi? Cihan Bey, sıranızı beklemediğiniz için bir bakacağız ama. Bir bakacağız. Bir bakalım. Ben şu an Melek demiş. Doğu Beyazıt Açık Cezaevinde bulunan Erkan Batur için Azer Bülbül'den Yandık Sevda Ocağında türküsünü çalar mısın demiş. Bu şehir bize şahit sevdam demiş. Teşekkür etmiş ama sıradaki parçayı gönderebiliyorum. Listem doldu. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Herkesin güzel bir hafta geçirmesi dileğiyle demiş Fatma Hanım.
3: İnan sen varsın.
0: Umarım çok güzel bir haftamız olur. Oğlu için Koma Azat'tan istediğiniz parçayı ne yazık ki ekleyemiyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler demiş. Nurettin Mençper'den göndersem olur mu efendim? Bir sonraki programda daha erken sizleri beklerim.
3: Sen benim bahar ürünüm, sen
0: mesajlarımız o kadar çok geliyor ki yetiştirmek adına birkaç mesaj daha okumam lazım.
3: Sen bahar diye kokladın çiçeği.
0: İyi yayınlar, selamlar demiş Bodrum'dan kalbi yüreği güzel insan. Erkan Yeşilyurt'tan istediğiniz parçayı ne yazık ki bulamadım efendim. Listemde doldu ama bence siz Murat Göbekan'ı seversiniz. Güzel parçayı gönderelim mi? Doğu Beyazıt T-Tipi A14 koğuşunda bulunan canısı bir tanesi, değerlisi, kıymetlisi, sevdiği Tuna İlhan'a ve bizlere de gönderelim. Olur mu? Bir şiiri varmış sevgili Tuna'sına. Her sabah adınla uyanıyor yüreğim. Sensiz geçen günler ağır geliyor. Duvarlar ayırsa da ellerimizi, kalbim her nefeste sana geliyor. Gözlerim yollarda, dualarım gökte, bir gün kavuşacağız. Buna inancım hep birlikte. Hasret büyüse de sevgim eksilmiyor demiş. Adını anınca içimde umut yeşeriyor. Zaman geçiriyor ama seni değil ilk günkü gibi. Seviyorum, bunu bil diyor. Sabırla bekliyorum o güzel günü, sarılacağım. Sana demiş, bitecek bu üzüm. Sen güçlü ol, ben hep buradayım. Kalbimin en güzel yerinde sen varsın. Özlemim kadar büyük sevgimle diyorum ki bugün de yarın da ömrümce seni bekliyorum. Bugün değil belki ama elbet bir gün, inanıyorum her gün doğan güneş elbet bir gün bizim için de doğacak. Seni çok seviyorum demiş tüm mahkum kardeşlerine ve sevenlerine Rabbinden sabır dilemiş.
3: Sen beni...
0: Tunam seni çok seviyorum diye de ikinci mesajını atmış efendim.
3: Ekmeğim, sen benim içtiğim su.
0: Olur Helin Hanım, teşekkür ederim demiş. Hasır rica ediyoruz efendim. Bu arada Hatice Örs İnce Suyu Köyü'nden yazıyormuş bizlere. İnce Su Köyü'nü bu kadar gerçekten güzel beklemiyordum. O buz gibi sudan bizim yerimize de için, olur mu Hatice Hanım? Merhaba, iyi yayınlar Helin Hanım demiş. İsmini çok çok beğendiğim dinleyicim Tülay Hanım. Hoş geldiniz. Serviste sizi kulaklıkla dinliyorum demiş.
3: Sen...
0: Ne güzel. O zaman çok da güzel bir parçaya denk geldik. Size de armağan edelim. Buyurun.
3: Sen benim içtiğim...
0: Hatice Örs'e de armağanımız olsun efendim.

0: Evet, Miraç Bey demiş ki, Helin Hanım merhaba, buradan Adil Kaya kardeşime Uygar Doğanay'dan Sen Yaralı Ben Yaralı parçasını istemiş ama listem doldu, alamayacağım. Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum parçası gelecek, ona armağan edelim olur mu? Şu an cezaevinde dinliyorsa duysun istemiş, bizler de buradan söyledik, umarım duymuştur. Uygar Doğanay'dan derdime dermanım yer varsa bu şarkıyı açabilir misin abla demiş. Yoksa bu şu anki şarkıda çok manidar olmuş, söyleyin o vefasız İbrahim'e beni aramasın. Aramasın demiş. Bir de gülücük koymuş. Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum gönderelim bu sefer, olur mu? Her şeyi kaybet, neşeni asla demiş. Benim dışımda sayanlar da varmış ya. 47 gün oldu, bugün kaldı. Şafak atarsa 45 gün abla demiş. İşte zamanın bazen geçmediği anlardan birileri de bu olsa gerek. Bir türlü zaman geçmiyordur. Ama inanın geçecek. Rüya gibi. Merhaba abla, iyi yayınlar dilerim. Nasılsın? Uzun zamandır yoktum, geri geldim demiş. Koray Bey, hoş geldiniz. Belki bilenler bilir, Koray Bey'in de yakın zamanda düğünü oldu efendim. Tekrardan hayırlı olsun diyelim. Ablam demiş, iyi yayınlar. T-tipi kapalı cezaevi B12 koğuşundaki İbrahim Tarhan'a Koray Salman'dan selamlar ve sevgiler. İbrahim kardeşim, yarın yanındayız, merak etme, iyi günler dilerim demiş. İyi günler efendim. Yeni açtım radyoya, mesajım okundu mu demiş Mısra Hanım. Ben de diyorum, sizin mesaj niye okunmadı? Üste kaymış, o yüzden sıranız bayağı gitmiş. Nasılsın demiş, iyiyim ben. Tabii sizler de Doğu Beyazıt'ı gezmekten bize yazmaya fırsat bulamadınız. Doğu Beyazıt cezaevi B13 koğuşunda yatan kardeşi Velat Çelik adına ablası Mısra Şahin'den cezadan yerli plaka parçasını armağan etmek istemiş. Size de armağan olsun, sevgilerle demiş. Muhammed Aktağ, Emrah Demir, Metin Zeren, Cihan Özer, Erkan Salman, bu kişileri de Velat Çelik onlara armağan ediyor. Gerçek cesaret kendine dürüst olmak tık demiş. Ünlem koyup şaşıranlardan, nokta koyup bitirenlerdeniz. Aslan parçası kardeşim, hep arkandayız, sen hep gül, iki gözümün çiçeği demiş. Sen nerede? Burada Mısra Hanım mesajı çok erken atmıştı. 13.04'te atmıştı ama tekrar mesaj atınca üste kaymış ve ben göremedim. Merhaba, kolay gelsin demiş. Doğu Beyazıt'ta açık cezaevinde yatmakta olan Diyarbakırlı Engin Kılıç'a gelsin sıradaki parça. İnsan en çok anlatamadıklarıyla büyür. Leyla Hanım çıkartmatmış bize böyle güllerle. Teşekkür ediyoruz. Hatice Hanım, rica ederim, ne demek? Tamamdır Miraç Bey, sizin mesajınızı zaten okumuştuk. Bir de Serhat Bey'i dinleyelim. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor bu arada.
1: Tamam, bu seferlik siz bir tane hareketli bir parça seçin, bütün dinleyicilere, herkese de gönderelim. Bu sefer size bırakacağım. Helin Hanım, bu parça olsun o zaman. Bakın bakalım bu parça var mı? Yoksa da siz kafanıza göre bir tane hareketli parça ekleyebilirsiniz. Tekrardan teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Bu arada Serhat Bey'in kararlılık seviyesi beni gerçekten çok şaşırttı. Tamamdır, bir bakalım parçaya. Veda parçamız olsun. Benim adım Melek Oruç demiş. Melek Hanım, burada mısınız peki? Melek Oruç, buradaysanız buradayım diye yazın. Bir de Instagram'a bakayım, artık araya gideyim, olur mu? Bu kolay gelsin demiş. Tamam, bunu çalar mısın demiş ama listem doldu işte, çalamıyorum Cihan Bey. Sıradaki parçamızı Cihan Narboğa, cezaevinde olan Şirin Narboğa, Musa Narboğa, Ahmet Karahan, Bilal Tanrıkulu, Özcan Kandemir ve Ömer Kan'a armağan etmek istiyor. İki gözümüzün çiçeği de gelmiş efendim. İyiyim ben, siz nasılsınız? Yaren Hanım, hoş geldiniz. Garip kuş yuva. Helin Hanım merhaba, sıradaki şarkı canım kardeşim Sami Daşdemir ve Miraç Berke kardeşlerime gelsin demiş. Tabii ki. Sizlere de armağan edelim Adil Bey. Rica ediyoruz Miraç Berke.
2: Seneler gelir geçer rüya gibi.
0: Bu arada Şaka Baba demiş ki abla bizim şarkımız ne oldu hepimiz seni bekliyoruz demiş. Sıranız geldi efendim bu arada. Grup yorumdan istediğiniz parçayı bulamadık ama Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum parçasını bulduk. Nurettin Rençber'den ve Uygar Doğanay'dan iki parça dinliyoruz, sonra kaldığımız yerden devam.

kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için. Çok geceden sabahlara selam yolladım. Çok gözyaşı döktüm, çok haykırdım. Lahnet ettim. Ama yine de...

Şu an Doğu Beyazıt Açık Cezaevinde bulunan Erkan Batur için Azer Bülbül'den istediğiniz parçayı değil ama sıradaki parçamızı armağan edelim. Bu şehir bize şahit sevdam demiş, teşekkür etmiş. O kara göze taşa ben ki kurban taşıyorum. Şimdi bir Diyarbakır'a gidiyoruz efendim. Diyarbakır'dan Havin, Ağrı Doğu Beyazıt Cezaevinde bulunan Engin Kılıç'a, Murat Sultan'a, Serkan Sarıboğa'ya, Sinan Akbaş'a ve tüm kader mahkumlarına gönülden gelen selam olsun demiş. Dostluğunuz hep daim olsun. Yollar uzak olsa bile güzel insanlar kalpte yaşar. Anılar silinmez zamanla, dostluk büyür güzel duygularla. Rabbim gönlünüze huzur versin. Mutluluk hep sizinle olsun. Allah yer ve yardımcınız olsun. Elbet bir gün güzel günler doğsun. Bu aşk gönlünüzden umut, kalbinizden güç hiç eksilmesin. Demez onu tahtından sana ben ezelden geldim. Ve Hozan Dino'dan Dile Rezil parçasını istemiş. O kara göze kaşa. Mehmet Demirel'de Hozan Dino'dan Dile Rezil parçasını az önce saydığımız dinleyicilerimize armağan etmek istemiş. Diyarbakır halkına ve tüm kuaför meslektaşlarına da armağan ediyormuş. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler dilemiş. Diyarbakır'dan Cihan Kılıç, hayat bazen seçim hakkı vermez insana. Yaşamak istediğin gibi değil, mecbur kaldığın gibi yaşarsın. Cihan Kılıç'tan Engin Kılıç'a armağan olsun demiş. Şimdi ve az önce saydığımız diğer dinleyicilerimiz için de Hozan Dino'dan Dile Rezil parçasını istemiş. Sen beni... Diyor ki müstakbel şarkı herkese armağan oldu demiş Ayşe Hanım. Gerçekten şarkınızı herkese armağan ettik. Elinden Hasretimsin parçası. Genelde sonda yazan dinleyicilerimiz için bayağı armağan edilen parçalarımız oluyor. Merhaba, ben Mehmet Kazım Çelik demiş. Bacanağıma, Yavuz Oruç'a Güt Kendi Ben Tükendim parçasını istemiş ama ne yazık ki istek saatleri dışındayız. Ve aleyküm selam. Sıradaki parçayı sizlere de armağan edelim, olur mu? Dinliyormuş Melek Hanım, buradaymış Melek Oruç. Merhaba abi demiş ama. Melek Hanım, sesim o kadar erkeğe benzediğini düşünmüyorum ama. Babam Yavuz Oruç Açık Cezaevinde, ona bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş. İstek saatleri dışındayız. Sıradaki parçamızı Melek Oruç'a da gönderelim. Mahdi Hanım, mesajınız okundu bu arada, haberiniz olsun. Mesajınızı okuduk. İnternet kesintisi olmuş. Dinleyicimiz İran'dan bize bağlanmaya çalışıyor. Orada tabii ki internet sıkıntısı oluyor. Ama sıkıntı yok. Zeynep Bastık, Lan dinliyoruz. Bana...

Evet, bu arada Ramazan Bey mesaj atmış ama yoğunluktan dolayı göremedim. Ben sizi normal radyodan dinliyorum, ses çok iyi geliyor demiş, hiçbir sıkıntı ya da ses sorunu yok demiş. Teşekkür ediyoruz geri dönüş için ve bir bakalım hemen. Serhat Bey de aynı şekilde. Elin Hanım ses iyi olmuş demiş.

Evet, burada Şükran Hanım'la bağlantımız mı kesildi anlamadım ama Şükran Hanım'a hanımdan geri dönüş alamadık efendim. Sizler de bizleri normal radyoda dinliyorsanız sesimiz nasıl, bir geri dönüşte bulunur musunuz? Hatta diğer radyolarla sesimizi bir karşılaştırırsanız çok daha güzel olur. Rica ediyoruz Mahdiye Hanım, sizin parçaya da geldik. İki gözümüzün çiçeği de çok iyiymiş, çok sağ ol canım demiş. Ne demek efendim? Bir hata oldu ama düzelttik. Yaren Hanım, iyi ki siz ya, gerçekten. Bir tane dinleyicim bile yazmasa ben merak ediyorum. Böyle bir eksiklik oluşuyor bende. Normal mi bu ya? Teşekkür ederim Helin Hanım demiş. Rica ediyoruz Adil Bey. Metin Işık, Ağla Gözüm parçasını bir dinleyelim. Onun ardından Hasan Bey Engin Nurşani'den güzel bir parça istedi. Ben de Gülom türküsünü... Tamam, sesiniz çok güzel, hiçbir sıkıntı yok demiş Hasan Bey. Teşekkür ederiz. Engin Nurşani'den Gülom türküsünü ekledim efendim. Hasan Bey'e bir de Hatice Hanım'a da göndermek istiyorum. Hatice Hanım türküleri çok seviyor, Hatice Urs. Ona da bir armağan edelim. Dinleyelim.

0: En iyi şarkılar Radyo Doğu Brazıt'ta. En iyi şarkılar Radyo Doğu Brazıt'ta.
1: Evet, bir türkümüzü dinleyelim, sonra bir devam edelim. Yavaştan da veda edelim.

0: Evet efendim, son mesajları bir paylaşalım, sonra vedamızı edelim. Bu arada Doğu Beyazıt'tan Güneş Hanım bizlerle şu an, değil mi? Çünkü parçasını göndereceğim. Dinliyor mu bir emin olalım.
1: Gülüm gülüm gülüm senin için soldum gülüm gülüm.
0: Evet, Mehmet Kazım Çelik Ağrı Doğu Beyazıt'ta tüm mahkum kardeşlerine selam göndermek istemiş efendim. Ahmet Kaya'dan gelecek parçamız Penceresiz Kaldım Anne parçasını da armağan edelim. Özellikle Yavuz Oruç'a demiş. İran'dan size kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz Helin Hanım demiş. Ben de Doğu Beyazıt'tan gönderiyorum efendim. Allah bütün kapılar, kapalı kapılar ardında kalanları kurtarsın. Benim amcamı da bana kavuştursun artık demiş. Bir tane dinleyicimiz ne yazmış bir bakalım. Açık cezaevinde ikinci koğuşta bulunan Hakan Bulut. Bulut'a sıradaki parçamızı armağan edelim. Ha, Cihanlar Boğa demiş ki belki dedim Instagram aktif değildir belki diye WhatsApp'tan mesaj attım demiş. Yok artık çok şükürler olsun ki efendim Instagram'ımız aktif. Umarım gitmez de.
1: Bir gelebilsen, ah.
0: Evet, şimdi Güneş Hanım yok değil mi? Yani çünkü Güneş Hanım'ın isteğini gönderiyoruz ama Güneş Hanım herhalde dinlemiyor anladığım kadarıyla. O zaman Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül dinleyelim efendim. Bu güzel parçadan sonra da veda vakti.

Evet, veda vaktimiz geldi efendim. Aldırma. Ama listemde sırada hangi parçalar var ona da bir bakalım. Tabii Serhat Bey'in istediği parçayla veda mı edeceğim ben? Onun ardından Gülden Karaböcek'ten Kırılsın Ellerim parçasını Necla ablamıza gönderiyorum. Murat Yüebakan'dan Turnalar parçasını dinleyeceğiz efendim, Hatice Hanım istemişti. Ceza'dan Yerli Plaka dinleyeceğiz. Blok 3'ten Kusura Bakma, Hozan Dino'dan Dile Rezil ve Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne ile bugünkü listemi de bitirmiş olacağım efendim. Evet, bugünlük Hayata Dair programında sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yeni bir haftaya, yepyeni bir aya tabii sizlerle birlikte başladık. Bugün biraz daha başkasının yaşadıklarına dışarıdan bakıp kesin hükümler vermemenin ne kadar kolay olduğunu, fakat insanın henüz sınanmadığı bir konuda nasıl davranacağını her zaman bilemeyeceğini de hatırlamış olduk. Bazen ben olsam asla diye başlayan cümlelerin yerine acaba neler yaşamış diye düşünmek bile biraz daha iyi olabiliyor. Evet, mesajlarıyla, selamlarıyla, istekleriyle ve sadece radyosunun sesini açıp bize eşlik eden tüm dinleyicilerimize gönülden teşekkürlerimi göndermek istiyorum efendim. Burası 104.4 Radyo Doğu Beyazıt. Mikrofon başında ben Helin ve bugünlük Hayata Dair programın sonuna geldik efendim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın ve şarkılarla da kalmayı unutmayın.

0: Eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın.
2: Radyo Doğu Bayasıt.

0: Gelsene oğlum. Gelsene.
1: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
0: Önünde çizgileri görüyor musun?
1: Ha. O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
2: Olayı gördün mü? İşte ben bu olaya yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim.
1: Hadi ya.
2: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
1: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
2: Yürü, rahat ol. Yaşasın yayalar.
3: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.

0: Radio Dubayazıt.
1: Çavre şamın, va vere, bin hoş şamın, zu vere, emru azizim vere.

0: Radyo Doğa Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312

0: Hamza 56 yaşında. 23 gün önce kalp nakli oldu.
1: Yaşasın, kızımın mezun olduğunu görebileceğim.
0: Hasan 44 yaşında. 1,5 yıl önce böbrek nakli oldu.
2: Yaşasın, oğluma büyüdüğünde araba kullanmasını öğreteceğim.
0: Zeynep 34 yaşında. 3 ay önce karaciğer nakli oldu.
3: Yaşasın, çocuğumun bana anne dediğini duyabileceğim.
0: Fatma 18 yaşında böbrek nakli oldu.
4: Yaşasın, üniversiteye gidip doktor olabileceğim.
0: Küçük Ayşecik henüz 6 yaşında. 1 yıl önce kornea nakli oldu.
5: Yaşasın, annem ne güzelmiş.
0: Organ nakli bekleyen binlerce insanımız yapılan bağışlarla yeniden hayata döndü. Tüm bağışçılarımıza can yürekten teşekkür ediyoruz. Siz de organlarınızı bağışlayın. Yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: iki gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.
2: Günlük bir deprem atlatmıştık. Eşyalarımızı sabitlemiş olmamız, afet çantamızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aldığımız tedbirler sayesinde iyiydik. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. GSM altyapısını meşgul etmemek için telefonlarımızı kullanmadık.
3: Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye.

0: beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
1: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
2: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dili olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
3: Bu mu?

Yeter bu dünyanın cefası derdi. Yeter boş yere kaç bahar tükendi. Yıllarca kendimi kahrettiğim yetti. Gel bana bilmediğim bir şeyler söyle.

Sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerrefsizlere yenilmedim burada.

garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Bir gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.

Beni yanlış anla bunu anlama. Dar da olmasam seni de darlamam. Hayat bir kumarsa eğer kazandım, ihtiyacım yok senin mezarlara. Hoş geldin ey ömrümün başı. Kalbim içinde sadece gül yüzünü taşır. Hoş geldin gönül evimin dört duvarı taşı. Seni arar göğsüne vurmak için başım. Beni unut ama bunu unutma. Sana muhtaç içerimde büyüttüğün umutlar. Seninleyken ayaklarımın altında tüm bulutlar.

Bir derde iç çekişim, dışa vuruşum. Hoş geldin çocukluğum, son kuruşum. Annem sorunca hiç çekişim, zor duruşum. Hoş geldin en çirkine bile güzeli konduruşum. Yanımda cüce kalırım, sana aşkım devdir. Sırf sen seviyorsun diye ben kendimi sevdim. Birlikte dik duralım, dünya boyun eğsin. Bırak güzel gözlerini, gözlerime değsin. Her zaman yürüdüğüm okul yolum, dersim. İyiyim çok şükür, Allah iyiliğini versin. Gömleğimin en üst düğmesi, düzü tersi. Beslenme çantamdaki boş kalan tek yersin. Hoş geldin İstanbul'um, aşk kentim. Yurdum, yüz ölçümüm, gönül köprüm, başkentim. Seninle coğrafyamın gözlerinden yaş geldi. Hoş geldin de dirilttim bunca yıllık taş kenti. Hoş geldin çarpıldığım içim dışım. Yün kazağım, sonbaharım, kışım.

0: Radyo Doğa Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312

benden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor. Ve kara gümrüğü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz, yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyor. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyor. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gele kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür, anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı bakları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum. Açıl ey kara gümrük, ben geliyorum.

yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasını kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynağı sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın be kayış. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yattım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa paşa yatarım.

Dubayazıt.

sırılsıklam çözmem. Hüzün gölgeleri değmesin diye her an dirilip dirilip ölmem. Anan olur. Aşktı gözyaşlarımda ormanları büyütmem. Soluğuna papatyalar ekip kendimde bitmem. Güzellikleri avuçlayıp dönmek için de değil mi gitmem? Çatlan kaşlarını, dudakların arasında muhabbeti gizleme. Dönmen sırtını mesela, öpeyim diye en gizli yerinden. Yalnızca ağırlığını sevdan.

0: Radyo Doğa Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

ve sana eğilirdim. Kan ağlasa da bu gözlerim benim. Her gece sen diye eller kursam da benim. Ben ne kadar kötü olursam olayım, unutma, sen sorunca iyiyim.

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

Bana yine adamlıktan bahsedecekler. Yok mu çıkışım? Yok mu kaçışım?

Şbo tek tihali Nereki şefsani Şbo tek tihali Maçinim heviyim bile kuyruğum

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.